mutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, deri kaz. Aşkımı gömeceğim.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

0: Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
1: Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
1: Kutibe aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila azabis sa'ir.
0: Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.
1: Ya eyyühen nasu in kuntum fi raybin

Ey insanlar, eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

0: Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.
1: وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
0: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.
1: وَمِنْ

0: Munir.
1: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
0: Taniye itfihi li yudill an sabilillahi lehu fid dunya khizyun ve nuziquhu yawmal kıyameti azabal hariq.
1: O insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
0: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
1: Ona bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ.
1: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.

0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
0: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

0: تريد.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.
0: Men kana yazunnu en len yansurahullahu fid-dunya vel-ahireti felyemdud bi-sababin ila's-sema'i thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: قريب.
1: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
0: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse vellezîne eşrakû.

İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir. Alem

0: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi horkularsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمَا

0: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud ve lehum maqami'u min hadid.
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: Kullama eradu en yahrucu minha min gammin u'idu fiha ve zuku azabel hariq.
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız. Ve

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

0: yuko.
1: İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Niye?

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ elillâhi gayra müşrikîne bih.

0: الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

0: kulub.
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Lekum

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

0: Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٌ

0: منها وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele.

0: kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.
0: اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُونَ

0: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
1: اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ
0: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.
1: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ
0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.''

0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ

0: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
0: Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

0: nasir.
1: Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.
0: Ulu

0: mubin.
1: Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım.
0: فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
1: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
0: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
1: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ
0: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.

0: Naim.
1: Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
1: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

0: İnnallâhe le'afûn gafûr.
1: İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
0: Ve

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

0: kabir.
1: Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Elem te

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

0: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü o tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
0: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
1: لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
0: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin. Ki onlar bununla amel ederler.

Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir? Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: basir.
1: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed! De ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
1: Yeah.

0: ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: Ey insanlar, size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدَرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ
1: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yasfi min el melaiketi rusulen ve minen nas. İnna Allaha semi'un basir.
1: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
0: Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve ila Allahi turca'ul umur.
1: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
0: Ya eyyühellezine amenurka'u vescudu ve'budu rabbekum ve'f'alul hayra le'allekum tuflihun.
1: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
0: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا

0: nasir.
1: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

adamı değilim. İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi. Ne uğraştım olmadı.

0: Gölbozüyük yolunun 31 ila 34. kilometreleri, Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreleri, İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İne

0: 7 gün 7 sabah. Tarafsız değil, gerçeklerden yana. Erkenden uyanan, gündemi soran, sorgulayan, hayatla ilgilenenlerin programı. Korkmadan gerçekleri söyleyen, farklı fikirleri konuşan, doğrudan yana öğrenmek ve bilmek isteyenler için. Gazeteler, bağlantılar, özel açıklamalar, röportajlar, havanın, yolun, paranın, hayatın durumu.
1: Türkiye için saatimiz tam 7'yi gösterirken Radyo 7'de 7 gün 7 sabahımıza bizler. Bendeniz Mehmet Can, teknik masadaki Eren Can Damaroğlu.
0: Her sabah sekmeden saat tam 7'de Mehmet Can'ın usta sunumuyla Radyo 7'de. Radyo 7. Güvenilir haberin adresi.

0: Reklam.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
6: Biz geldik. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Türkiye radyolarının şahına, pirine, kaptan köşküne, Radyo 7'ye biz geldik ve Radyo 7'ye siz zaten gelmiştiniz çok şükür. Hepinizin gününü tebrik ederek başlıyorum. 21 Eylül 2026 Pazartesi sabahında. Canım ülkemin saati 7'yi 2 hatta 3 dakika geçerken yepyeni bir güne, yepyeni bir haftaya ve programa beraber başlıyoruz. Evelallah. Çok şükür tabii bu günlerimize. Nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik versin. Hepinize pırıl pırıl bir günü nasip etsin. Böyle sizi sevindiren yerlerden sevindiren gelişmeler gelsin. Gönlünüzdeki neyse hayırlısıyla o gerçekleşsin diye de ekliyorum. Saygıyla selamlıyorum sizi. Hakikaten özlediğimi öncelikle beyan etmek istiyorum efendim. Hepinizin işi gücü rast gitsin diye de ekliyorum. Bugün ayın 21'i söylediğim gibi ve söz verdiğimiz gibi evvelallah mikrofonumuzda yerimizi aldık. 21 Eylül 2026 Pazartesi ya da Hicri takvimle 10 Rebiülahir 1448'deyiz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da size hasreten selamları var. Siz oradaysanız eğer ben buradayım deyin. Adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz yeri lütfen bize yazın ki biz de kendi kendimize olmadığımızı ya da sadece kendi kendimize konuşmadığımızı teyit edebilelim. 0507-977-0101 WhatsApp numaramız malum haliniz. 0507-977-0101 bekliyoruz diyelim ve o yeni gelişmeden haberdar edelim sizi.
7: Son dakika haber.
6: Bismillah, daha yeni geldik. Adana'da Saimbeyli ilçesinde merkezi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sevgili dinleyiciler, Saimbeyli ilçesinde ve merkez üssü ve söylediğim gibi Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5. Saat 4.02'de yaşandı ve o depremin derinliği bilin bakalım kaç kilometre? 7. 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu sarsıntı Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Kayseri'de, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD an itibariyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylüyor. Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle olumsuz bir durum yok açıklamasını yaptı. Ne diyoruz bu durumda? Gelmiş, geçmiş, gitmiş ve bitmiş olsun.
1: 7 gün, 7 sabah.
5: Basından başlıklar.
6: Buyurunuz yazılı basına dönelim, bir yazılanlara bakalım, bir yazılmayanlara, bir yazılamayanlara, bir satır aralarında var olanlara bakalım beraber. Dün Kadıköy'de tarihi bir zafer elde etti Fenerbahçe. Eyüpspor'a gol oldu, yağdı. Muriç'in 4 gol attığı maçta 25 yıl sonra ilk kez 8-0'lık bir skor ortaya çıktı. Kara Kartal'ın ligde 9-0'lık galibiyetiyle rekoru var. 9-1'lik galibiyetiyle rekoru var. Düzeltelim. Fenerbahçe onu egale edebilirdi ama Eyüpspor maçı tek başına bir kriter kabul edilmezse iyi olur. Zira zaten sıkıntılar içerisinde boğuşan bir kulüp Eyüpspor şu anda. Yalnız Ahmet kaptırdı gidiyor. Zirvede 3-2. Kazanan takımın milli araya lider gireceği karşılaşmada Ahmet Spor Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Öyle yorumlar var ki, Ahmet'i kutluyorum tabii. galibiyeti için kutluyorum. Golleri de gerçekten çok güzeldi. Oynanan oyun da gayet güzeldi. Ama şöyle yorumlar da yapılıyor. Hani Marsilya'yı dört diyen Beşiktaş bu olamaz. Bu nasıl bir oyun? O Beşiktaş bu Beşiktaş mı diye yorumlar da arka arkaya yapılıyor. Birilerinin de aynaya bakması gerekiyor. O da ortada. Peki daha ciddi konular. Hay hay. Sözümüzün eriyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Husi saldırılarına karşı Mekke İttifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz sözleri büyük yankı uyandırdı. Saldırılar kabul edilemez dedi Bakan Fidan. Suudi Arabistan'da egemenliğe çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Biz sözümüzün eriyiz, yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları için özellikle teknik konularda yanıtlar verebiliriz diyor. Bu arada havaalanını vururuz tehdidi yine dikkat çekici. Yemen'deki Husi güçleri Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini ve Mekke'yi hedef almıştı. Bu kez havaalanlarını da vururuz diye tehdit geldi. Türkiye saldırıları kınadı. Husilerin İran'ın paravanı olduğu biliniyor ama buna bir ek yapalım. Sadece İran'ın paravanı ya da kolluk gücü gibi düşünmeyin lütfen. Aynı zamanda İsrail'in de Siyon Haçlı İttifakı'nın da paravanı olduğu hususunda herhalde hemfikiriz. Tıpkı sizinle El-Kaide konusunda hemfikir olduğumuz gibi, Boko Haram konusunda hemfikir olduğumuz gibi, IŞİD, DEAŞ her neyse konusunda hemfikir olduğumuz gibi, prodüksiyon bunlar. Prodüksiyon. Efendim Birleşmiş Milletler'de 16. kez adalet denecek. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York kentine gitti. New York'ta iklim, sürdürülebilir kalkınma, çocuklar için dijital güvenlik etkinliklerine katılacak sevgili dinleyiciler. Başkan Erdoğan. Öte yandan Amerika Hürmüz geriliminin devam ettiği bir dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için İran heyetine vize verdi. Trump da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi son yaptığı açıklamada. Hürmüz gerilimi derken, Birleşmiş Milletler görüşmeleri vesaire derken son durumu şöyle özetleyelim size. Efendim şu anda serbest piyasada dolar 48.79 bandında bulunuyor. Avro ise 56.03'te. Sterlin 65.35'lerde. Gram altın 6.836 seviyesinde. Gümüşün gramı 103.89'da. Brent petrol $101.73. Hayli yukarıda. Çok daha yukarıda olduğu günleri de gördük maalesef ama bu kışın onu yukarılarda tutmaya devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütünün finansal yapılanmasına yönelik yeni dalga operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. 23 şirkete de kayyum atandı sevgili dinleyiciler. Milli hızlı trende seri üretim. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Türkiye'nin ilk yerli hızlı treninin seri üretiminin başladığını ilan etti. 2 yılda tam 13 set üretilecek dedi. Uraloğlu 8 araçlık setlerin 577 yolcu kapasitesine sahip olacağını, trenin saatte 250 kilometre hıza ulaşacağını da söylüyor. Bir bu eksikti. İsrail varsa dünyada huzurun, umudun, hayal kurabilmenin, sükunun, insanca yaşayabilmenin İhtimali yoktur. Gerçekten yoktur. Altına imza atıyorum, bu cümle benim. Polis misin diye makineye bağladılar. İsrailli Forex çetesi bunu da yapmış. Efendim? İsrailli Forex çetesi. MIT operasyonuyla çökertilen dolandırıcılık çetesinin polis çıkabilirler diye çalışanları yalan makinesine bağladığı ifade ediliyor. İşe yeni başlayanların telefonlarına el konulurdu. Bizi zorla yalan makinesine bağlıyorlardı ve polisle işbirliğiniz var mı, polis ajanı mısınız diye sorular soruyorlardı. Kafama silah dayandığı da oldu diyor şüphelilerden Hümeyra Doğaner. Nereliymiş efendim bu dolandırıcılık çetesi? Forex efendim? İsrailliymiş. Aranızda şaşıran var mı? Yok. Bela çünkü. Sabah gazetesinde neler var? Berlin'e Türk Başbakan adayı. Almanya'daki eyalet seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Sol Parti'nin Berlin adayı Elif Eralp oyların %25,5'unu aldığı zaferini ilan etti. Türk kökenli Eralp'in başbakan olmasının önü açılıyor. Eralp zafer konuşmasının son bölümünü de Türkçe olarak gerçekleştirdi. Almanya'da daha evvel de Türk kökenli isimlerin, hepsi için bu genellemeyi yapmam doğru olmaz ama seçimlerde başarılı olduğu dönemler oldu ama bunlar Almanya'nın menfaatleri için pekala çabaladılar. Türkiye-Almanya ilişkilerinin iyileşmesi için değil. Hele hele bir yeşillerci vardı. Sormayın. Ne siz sorun ne ben anlatayım efendim. 149 haftadır süren insanlık dersi. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerine aralıksız devam ediyor. Buradaki bütün arkadaşları bu uzun süredir şartlara, psikolojiye, hastalığa, sağlığa, göreve rağmen bu adanmışlığa devam eden bütün arkadaşları teker teker kutluyorum. Canı gönülden kutluyorum. Doktorlar var, tıp öğrencileri var, 40 sağlık çalışanım. Onlardan biri Doktor Kübra Göbekan. Amacımız Filistin'de katliamların kanıksatılmaması, insanlık vicdanının diri tutulmasıdır diyor. Doktor Atilla Demir ise zulme karşı harekete geçmeliyiz. Hiçbir bahane bizim yürüyüşümüzü engelleyemez diyor. Geleceğin doktoru tıp öğrencisi Yusuf Çiftçi İsrail'e destek veren tüm markalara boykotu sürdürmeliyiz diyerek devam ediyor diğer dinleyiciler. Haklılar. Sizin de bu boykotu devam ettirdiğinize eminim. Evinize, iş yerinize, dükkanınıza, şahsınıza, üzerinize, başınıza, evladınıza, gözünüzün nuru evlatlarınıza, tercihlerinize buna göre yön verdiğinize eminim. Ne kadar ucuz olursa olsun ağırlıklı olarak başka kriterleri gözeterek ondan uzak durduğunuza da eminim. Siyonist canilerden Aksa'ya alçak baskın. İsrail Güvenlik Bakanı Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis korumasına gelen Gvir'e bir grup fanatik Yahudi de eşlik etti. Netanyahu, Mescid-i Aksa altındaki tünellerde yürüyüş yaptığını gösteren tahrik amaçlı bir video da paylaştı sevgili dinleyiciler. Zaten tahrik ülkesi ve tahrik bakanıyla başbakanı olarak arka arkaya sıralanıyor. Tahrik deyince... Husilere karşı Mekke ittifakı devreye girer mi, girmez mi? Sözümüzün eriyiz dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Husi saldırılarına karşı Mekke ittifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz sözleriyle büyük yankıya neden oldu.
3: Şimdi gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider, devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
6: Bu arada 0507-977-0101'den mesajlarınız bize ulaşmaya devam ediyor. Siz lütfen göndermeyi sürdürün. Belki ilk mesaj sizinkisi. Yani adınızı, soyadınızı da yazın. Bulunduğunuz yeri de lütfen yazın. Arabada mısınız, dükkanda mısınız, evde misiniz, bağda mısınız, bahçede misiniz, dağda mısınız, çayırda mı, bayırda mı bilmiyorum ama Radyo 7'nin başındaysanız, bu yayını da dinlemekteyseniz ilk mesaj sizin mesajınız olsun. Efendim buyurunuz, oradan da bize ulaşınız. Hürriyet gazetesi Avrupa Salah'ı konuştu diyor. Trabzonspor'un Galatasaray'ı devirdiği maça Muhammed Salah damga vurdu. Avrupa basını Salah'ın performansını övmeye doyamadı. Salah'ın oyununun galibiyetteki temel unsur olduğunu yazdı. L'Ekip bir hat-trick ve devasa bir etki başlığını attı. Mısırlı Yıldız 3 gol atıp bir de asist yapmıştı hatırlayacaksınız. Galatasaray karşısında Galatasaray'ı sildi süpürdü Muhammed Salahlı. Trabzonspor hakkının bileğinin hakkının sonucuyla işi bitirdi. 4-0'la işi bitirdi. Muhammed Salah zaten Türkiye futbolunun üzerinde bir isim. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Çok büyük bir transfer olduğunu da sezon başında konuşmuştuk. Transferin gerçekleştiği günlerde söylemiştik birbirimize. Uyum sağlar inşallah demiştik. Sağlamışa benziyor. Trabzonspor'u ana hedefine doğru koşturacağı benziyor Muhammed Salah ve ekibi. Bu arada yeni teknik adamın da Trabzon'u iyi konsantre ettiğini teslim etmek lazım, söylemek lazım. Maç sonrası Anjiyo'ya. Birincilikte oynanan Manisa-İstanbul maçının ardından İstanbul ekibinin 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy fenalaştı. Maçta 90 dakika forma giyen Gambiyalı ön libero kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Mendy'nin kalp ve damar rahatsızlığı geçirmediği ifade ediliyor. Bu işin yaşı yok. Yani ufak basınçlar, belli işaretler, göstergeler, tıp insanı değilim ama olanlar muhakkak beni anlayacaklardır. Sırtta, kolda baskı, nefes alamama hali, çabuk yorulma, nefes nefese kalma, merdiven çıkamama, sırtta özellikle ısrarlı bir ağrı vesaire söz konusuysa şöyle bir baktırın demekte fayda var efendim. Baktırın hekime, iyi bir hekime danışın lütfen. Moskova'ya en ağır saldırı. Dünya liderleri New York yolundayken Ukrayna Moskova'ya seçimin son günü yılın en büyük hava saldırılarından birini düzenledi. Ukrayna 1600 drone'un yanı sıra ilk defa Pelikan balistik füzesini kullandı. Moskova'nın benzin ve dizel yakıt ihtiyacının %40'ını karşılayan Gazprom'un Kapontia rafinerisi büyük hasar aldı. İki sivilin de hayatını kaybettiği dile getiriliyor değerli dinleyiciler. Fon paralarının izi sürülüyor. Masak, sermaye piyasası soruşturmasında 4 fon şirketinin yöneticileriyle birinci derece yakınlarının mali hareketlerini mercek altına aldı. Yurt dışına para gönderilip gönderilmediği araştırılacak. Bu arada fonların tasfiyesi için de SPK tarafından verilen süre 3 aydan 6 aya çıkartıldı sevgili dinleyiciler. Yeni Şafak gazetesi, orada neler var? Kartal'daki seri sonuna işaret ediliyor. Ahmet son verdi Kartal'ın galibiyet serisine 3-2. Ahmet Spor bu sonuçla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Tekrar ediyorum, Ahmet Spor iyi futbol oynuyor. Yani sahadaki oyuncularıyla geliştirdiği planla iyi futbol oynuyor ve sonuca yönelik de hareket ediyor. Herkesin bir öz eleştiri yapması lazım. Yepyeni bir rakipleri var zira. İyi oynayanın hakkını da teslim etmek lazım. Yemekte milyarlık vurgun. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyveyi fahiş fiyatla satanlara yönelik operasyonu yankıları sürerken şimdi de kamudaki yemek ihalelerinde yapılan vurgun konuşuluyor. Organize hareket ederek maliyetleri yüksek gösteren 8-10 şirket son 2 yılda çoğu hastane yemekhaneleri için yapılan 15 ihalede devleti 12.3 milyar lira zarara uğrattı. Son kuruşa kadar. Son kuruşa kadar faiziyle beraber o paraların geri alınması gerekiyor. O 8-10 şirket kimse, ki her şeyiyle bellidir o 8-10 şirket, kamu ihalelerine girerek kamudaki yemek ihalelerindeki vurgunu gerçekleştiren o hırsız kimse, her birinden son kuruşa kadar bu zarar tazmin edilmeli, vatandaşın hakkı vatandaşa iade edilmeli, cezası da kesilerek üstelik bu iş yapılmalı. Diplomasi trafiği başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. Genel kurula hitap edecek, liderler ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş çevreleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan, önceki gün İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Çarpıcı mesajlar verdi Erdoğan.
4: Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
6: Hortumları kesilecekler arasında sigara lobisini de saymak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de sigara yaşı 12'ye kadar indi. Yanlış duymuyorsunuz efendim. Kızıyla erkeğiyle, kadınıyla erkeğiyle yaş maalesef ki 12'ye kadar indi. İstanbul'daki ilk ve tek adolesan sigara bırakma polikliniğinin hekimi doçent doktor Raziye Dut, polikliniğe başvuranlar arasında 12 yaşında çocukların da bulunduğunu söylüyor. Doktor Dut, ailelerin çocuklarının sigara kullandığını fark etmesinin ortalama 2 yılı bulabildiğine de işaret ediyor. Her bir tarafından eğitimle de alakadar olduğum için biliyorum, illegal yöntemlerle temin edilen o elektronik sigaralarda çocukları bu zehir hemhal ediyor ve masum gibi gözüken değişik tatlar olmasa bile kokular içeren renklerle çantalara giren, ne çantası, pantolonun cebine giren, çamaşırın içine giren malzemelere dönüşüyor ve ardından da her yere ilerliyor. Anne ve baba da neler düşünüyor haklı olarak. Peki, Kuriş'in CHP'ye oy verene, vermeyeni mescide sokmadığına dair haberi de vermiş gazete. Alihan Kuriş grubuna yönelik soruşturmada ifade veren tanıklar, seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi için talimat geldiğini ve buna uymayanların cezalandırıldığını söylüyor. Ben son birkaç seçimdir zaten grubun açıktan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksiniz baskısı kurduğunu ve toptan bir oy verme hali, buna da demokrasi deniyor zaten. Error, tabii kuleyle irtibatın kesildiği anlar onlar, error veriyor ama oylarda hani bloke edilen haliyle muhatabına, hedeflenen yere doğru götürülüyor, o da belli. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası yarın başlıyor. 19 Ekim'e kadar sürecek kampanya. 228 bin konut ve iş yeri alıcısının da o kampanyadan yararlanması bekleniyor. Meriç ve Defne'nin dosyaları da açılsın. Kamuoyu FETÖ elebaşı Gülen'in cinsel sapkınlıklarına dair iddiaları anlatan bir kitap kaleme alacağını açıklamasının ardından kaçırılıp katledilen yazar Haydar Meriç'le FETÖ'nün Operasyon Gazetesi tarafın genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'ın oğlunun evinde ölü olarak bulunan Defne Joy Foster'la ilgili dosyaların da raftan indirilmesini bekliyor. Fethullahçı terör örgütü maalesef hala varlığını sürdürüyor. Kripto hallerle devam ettiriyor. Bazı alanlardaki kovalamaca, bazı alanlarda, diğer bazı alanlarda aynı muvaffakiyetle sürdürülemedi. Maalesef ki siyaset arenası onların ilkidir. Birinci kademede siyasiler bulunuyor. Orada bir temizlenme olduğunu söylemek imkansız. Devam. Sarıkaya'nın para trafiği inceleniyor. Gazeteci Cem Küçük soruşturmasından tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında milyonlarca lira para giriş çıkışı olduğu belirtiliyor. Masaklar elde edilen rapora göre Sarıkaya'nın hesabında 176 milyon liralık izaha muhtaç harekete rastlandı. Arkadaş, 30 yıldan fazladır gazetecilik, yayıncılık yapıyorum. Yani bu 176 milyon liranın değil ki hesapta hareket halinde olması, bulunması, yan yana bile görmedim yani. Onda birine bile denk gelmedim. Şahsi olarak söylüyorum. Pekala, işiniz gereği siz denk gelmiş olabilirsiniz, taşımış olabilirsiniz, işler yapıyor olabilirsiniz. Ama bir gazetecinin hesabında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket nasıl oluşur ben bilmiyorum. Yani yıllarını bu işe vermiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bilmiyorum. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarının bu sebeple incelendiği dile getiriliyor sevgili dinleyiciler. Özgür Özel bedava traktör sezonunu açtı. Öyledir bu işler. CHP'de siyaset yaparken bize oy verenlere bedava traktör diyerek vaatte bulunan, ancak sonra biz onu çarpıcı olsun diye söyledik diyen yeni partinin genel başkanı Özgür Özel, çiftçiye yine bol keseden vaatler vermeye başladı. Bedava traktör sezonu, iki anahtar sezonu, hatırlarsınız, yaşı kurtaranlar bilir. Milliyet gazetesi. İklim krizinin görünmeyen yüzünden bahsediyor. İklim krizi bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan aşırı hava olayları ve afetlerle günlük yaşamını şekillendiren bir gerçekliğe dönüştü. Mevcut eşitsizlikler nedeniyle bazı gruplar iklim değişikliğinin sonuçlarıyla daha ağır biçimde karşı karşıya kalıyor. Engelli bireyler, özellikle engelli kadınlar ve en yüksek risk altındaki gruplar arasında sıralanıyor. Sevgili dinleyiciler, İklim değişikliğinin sebeplerini sadece ineklerin çıkarttığı gazlar olarak tanımlarsanız yahut ona benzer basit sebepler olarak tanımlarsanız ancak komik olursunuz. Kimyasal nükleer denemeleri bu grupta saymazsanız, kontrolsüz endüstrileşmeyi ya da gelişmeyi bu grupta saymazsanız ancak yalan söylemiş olursunuz. Bu yalanı da bizim dinleyicimiz yakalar, görür. Megakent 156 ton palamut tüketti. İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin %17.85'ini oluşturuyor. Halin Ağustos şampiyonu palamutun kilogram ortalama fiyatı 140.91 lira. Gürpınar su ürünleri Halin'de Ağustos'ta birim fiyatı en yüksek ürünse kilogramı 2993 lirayla satışa sunulan deniz böceği sevgili dinleyiciler. Deniz böceğini bilmem ama palamut yerinde 30 liraya satılıyor, 40 liraya satılıyor, 50 liraya satılıyor, almayan dövülüyor halk arasındaki tabirle. Hani almayan bu fiyatlarla dövülüyor, o denli ekonomik şartlarda satılıyor ama aynı palamut İstanbul'a gelince hal çıkış fiyatı 140.91 liraya yükseliyor. Sonra perakende zincir kuruluyor. Sizin cebe konaklıyor. Sizin cebden de kolay kolay, benim cebden de pekala kolay kolay çıkmıyor. Böyle bu iş. Doğru dip frize. Yaşlanan nüfusa Alzheimer tehdidi. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığı, Alzheimer'ın ise demans vakalarının %60'ını 70'ini oluşturduğu ifade edilirken, Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin Alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşadığı tahmin ediliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte bu sayının 2050 yılına kadar yaklaşık 2-2,5 katına çıkabileceği öngörüsü tahmini de var. Peki, oy kaygısıyla değil de vatan sevdasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara İl Başkanlığı'nın 15. olan kongresinde terörsüz Türkiye mesajını gönderdi. Devlet Bahçeli, oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil de gelecek nesilleri düşüneceğiz dedi Devlet Bahçeli. Bu arada saat 7.27 oldu. Birazdan ilk turu tamamlayacağız ve ilk mesajı birlikte öğreneceğiz. Savaşın etkisi. Gıda tavan yaptı. Küresel gıda fiyatları, kuraklık, Ukrayna savaşı ve Hürmüz krizi sebebiyle son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yıl tahıl, ay, yağ, et ve süt ürünlerinin tamamında artış yaşandı. Gübrenin de yılı ortalama %31 artışla kapatması bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, savaşan ülkelerin ekonomilerine bakıldığında gıda fiyatlarının gayet makul olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde akaryakıtı da, kardeşim adamlar petrol çıkartıyor zaten derseniz eğer, ki haklısınız. Onun kalemin bir tarafında tutmak kaydı şartıyla ben domatesinde, ekmeğinde, etinde, sütünde, balığında, baklagilinde, taze meyve sebzenin de çok çok çok daha ucuza tüketildiği gerçeğini söylemeyen dürüst yayıncılık yapmış olmaz. 90 Türk Üniversitesi Devler Ligi'nde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü'nün araştırmasına göre Türkiye'de tıp sağlık bilimleri alanında 82, mühendislik alanında 36 üniversite dünya sıralamasına girdi. 28 bilim alanıyla İstanbul Teknik Üniversitesi başı çekiyor. Dünyada da Çin 422 üniversiteyle ilk sırada yer alıyor sevgili dinleyiciler. Mazlumun sesi olacak Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki açıklaması yine Türkiye gazetesinde de sıralanan haberler içerisinde. Şimdi saatin 7.30'a doğru geldiğini fark ediyoruz. İlk mesajı bakalım hangi dostumuz, nereden, hangi hal üzere ve hangi dakika itibariyle bize göndermiş. Bu arada sadece 0507-977-0101 değil, Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanabilirsiniz. Hakeza Instagram'ınız varsa, ki var biliyorum, Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden de bize mesajlarınızı rahatlıkla gönderebilirsiniz. Unutmayın, Mehmetcan Radyo 7 adresinde. Peki, İlk mesajın sahibini bulduk bu arada. Gaziantep'ten Serkan Özdemir bizi dinliyor. Ve aleyküm selam diyelim. Sabah namazından bu yana sizi bekliyorum diye de eklemiş. Erkenden yazmış yayının hemen başında. Çok teşekkürler. Allah kabul etsin. Asli vazifede tamam olduğuna göre tali vazifelerle mücadeleye devam.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
8: Reklam.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, getir.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
14: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %53 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda tam Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kozyatağı'ndan Harem'e, tam Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
14: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Burası Radyo 7, Radyo 7'nin uyandıran yayınına, nevi şahsına münhasır yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha kulak vermektesiniz. Belki de gönül de vermektesiniz. İyi ki de öyle yapmaktasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun. Her bir günümüz dünümüzden daha güzel olsun. Bugün duamızı bu dakikaya bıraktık. Siz de toparlanırsınız. İşe güce gidenler, yola çıkanlar, doğrulanlar bizi işitirler diye şöyle diyorum. Siz de amin derseniz eğer. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sonsuz kere sonsuz şükürler olsun sana. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle, olmayanlara da nasip eyle. Senden başka kimimiz var? Allah'ım ona gidelim, ondan isteyelim. Ya Rabbi, bizi hükmüne razı olan, rahmetinden asla ümidini kesmeyen kullarından eyle. Ve ya Rabbi ne olur, rahmetin her şeyden büyük biliyoruz. Biz bütün yükümüzü, bütün korkularımızı, bütün endişelerimizi, bütün hayallerimizi sana emanet ediyoruz. Seni vekil tayin ediyoruz, sana havale ediyoruz. Ya Rabbi sen bizim için neyi murad ettiysen, biz ki kendimiz için ne iyi ne kötü bilemiyoruz. Biz senin ümidinle, senin umudunla, gönlümüzü razı ederek onları bize nasip edeceğine inanıyoruz. Bize öyle iman var ki kapılar kapandığında sana her zamanki gibi güvenelim. Yollar görünmediğinde sadece sana yönelelim. Sessizlik uzadığında senin bizi işittiğini hiç unutmayalım. Ya Rabbi, bizim göremeyeceğimiz, bizim fark edemeyeceğimiz güzellikleri bize ver. Vücudumuzda arızalar var, vücudumuzda hastalıklar, dertler var. Onları ne olur bizden, marazlar var. Onları bizden kaldır. Hayırlı bereket kapılarını önümüze aç. Evlatlarımızdan hayır görmeyi nasip eyle. Kazancımızdan hayır görmeyi nasip eyle. Anne ve babamıza ne olur merhamet et. Ya Rabbi, vesilemiz olan anne ve babalarımızı affet. Allah'ım ne olur bizi affet, çocuklarımızı affet, dostlarımızı, şu anda amin diyen dostlarımızın evlatlarını affet, yollarını aç, her türlü kazadan, beladan, hastalıktan beri eyle ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü bu muazzam günde, o büyük günde bizi senin hesabının intikamını alabilen, senin intikamın için seve seve koşabilen kullarından eyle dedim. Amin diye ekledim ve artık bugün de böyle başladım.
7: 7 gün 7 sabah.
16: Özlemişiz, birbirimizi özlemişiz. Suat Ünal'a çok teşekkürler. Sivas Çarkışla'daki dostumuz, adaşımız Mehmet Bulut'a çok teşekkürler. Hacı Mustafa ve aleyküm selam Kayseri'de. Bakın Türkiye'nin her yerinde dostlarımız var bizi dinleyen, özleyen ve yazan. Gaziantep'te Hanife Hanım, vallahi kulaklarımızın pası silindi diyor. Siz de hoş geldiniz efendim. Allah nasip ederse bundan sonra yine beraberiz. İbrahim İlbaylı ve aleyküm selam Gaziantep'ten bizi dinliyor. Hoş geldin diyen Konya'dan Muzaffer Akyüzümüz var. Sağlık ve sevgiyle, muhabbetle selamlayalım Muzaffer abimizi. Ve aleyküm selam diyelim Bursa'dan Leyla ablamıza. O da hoş geldi, safalar getirdi. Mesajımı şimdi görüyorsunuz. Evet, şimdi görüyorum. Mustafa Bey, kusura bakmayın lütfen. Saat 7.38 itibariyle. Peki, aldım ama mesajlarınızı. Çok teşekkürler. Ankara Gölbaşı'ndan Şeref Işık. Yokluğunuz belli oldu demiş. Estağfurullah, arkadaşlarımız da eminim ellerinden geleni yapmışlardır. Necdet Çahan Denizli'den bizi dinliyor. Konya'da Hülya Hanım, Hülya Başaran bizi takip ediyor. Her sabah işe giderken muhakkak sizi dinliyoruz diye yazmış. Daima bekliyoruz evelallah. Konya'dan Yasin Han bizi takip ediyor. Vallahi çok şükür seni dinliyoruz, mutluyuz. Vallahi bambaşka bir hal sizinkisi diyor. Ve gözlerimizi evelallah araladık diyor. Mehmet Köseoğlu Radyo 7 ile sizinle diye de ekliyor. Çok teşekkürler. Lütfen bize arkadaşlık etmeye, yolda olduğunuz için söylüyorum, yoldaşlık etmeye devam edin. Bu arada Ayhan abi de ulaşım servisinden, Ayhan Kaptan da bizi şu anda dinliyor. Ona da sevgiler gönderelim. O da erkenden nezaket gösterip aradı ve hoş geldin dedi. Yolu açık olsun. Allah kaza bela vermesin. O da erkenci. Yola dikkat etmek lazım çünkü bugünden sonra yağmur geliyor. Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında giriyor. İstanbul'da yarından itibaren ve çarşamba günü hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi ihtimali var. Sağanak yağışın da beklendiği vurgusu var. Eğirmen, onaylıyor musun sen bu durumu? Evet diyor karşımda. Allah bilir. Bravo, o doğru cevaptı işte, bunu bekliyordum. Allah bilir abi diyor. Meteoroloji raporunda birazdan yine duyacaksınız kardeşim. Peki, hayata sobe, otizmli ikizler, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Sobe Vakfı'yla hem öğrendi hem de birçok madalya kazandı. Konya'dan güzel bir haber bu. Konya'da baş ailesi 15 yıl önce ikizler Mustafa ve Muhammed'i kucaklarına aldı ama İkizlere otizm tanısı kondu. Çok sayıda, binlerce vaka var biliyorsunuz. Aile çocuklarının eğitimi ve gelişimi için her şeyi yaptı. Evlat. Yollar Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda kesişti. Burada spora yönlendi iki delikanlı. İkizler hem hayata bağlandı, hem masa tenisi, atletizmle ilgilendi. Birçok da kupa kazandı. Engelim yok benim diyor. Normalim diyor ve evelallah koşmaya, mücadeleye devam ediyor duyduğunuz, işittiğiniz üzere. Peki, şimdi Takvim Gazetesi'yle biraz daha ciddi haberlere doğru ilerleyelim sizlerle. Eurofighter mercek altında. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında İngiltere'de uçak bakım tesisleri incelendi. Milli Savunma Bakanlığı stratejik ziyaretin önemli bir adım olduğu ifadesini kullanıyor. Tıpkı İsrailler gibi, Amerikalılar gibi İngilizler konusunda da ben mütereddidim yani. İnanın. Böyle hazmedemediğim, huzursuz eden, beni tüylerimi diken diken yapan bir durum var. Zor zamanda, dar zamanda ortalıkta olmayacaklarına dair bir güvensizlik yaşıyorum kendilerine karşı. Sebebi belli. Sebebi tarihsel süreçte hep böyle yapmış olmaları ve sessiz ve derinden plan kurmaları. Ardından da birbirleriyle Haçlı İttifakı'nı yeniden oluşturmaları. Çağın adıyla bunlara başka şeyler de söyleniyor. Söylene de bir. Önemli olan bizim bu golü yemememiz. Ama sanki yiyoruz gibi. Ne dersiniz? Dünyanın şifa kapısı Türkiye. Dünya başkenti İstanbul sağlık üstüne dönüştü. 2002'de 19.715 olan İstanbul'un servis yatak sayısı bugün 46.000'i geçti. Son 6 ayda 130 milyon muayene ve 1.6 milyon ameliyat gerçekleştirildi Türkiye'de sevgili dinleyiciler. Türkiye sağlıkta çağ atlamış durumda. Hükümet İstanbul'a dev sağlık yatırımları yapıyor. 2002'de 19.715 olan mega kentte servis yatak sayısı bugün 46.000'i aştı. 4 şehir hastanesi bulunan İstanbul 4 yeni tesise daha kavuşacak. Sağlıklı yaşam köyü bağımlılıkla mücadelede Türkiye'de örnek bir rehabilitasyon modeli sunacak. Sancaktepe Şehir Hastanesi'nde 4050 yatak kapasitesi var. Milyonlarca İstanbulluya, Türkiye ahalisine hizmet ediyor. Beykoz Devlet Hastanesi 500 yatak kapasiteli. Süreyya Şehir Hastanesi, Süreyya Paşa Şehir Hastanesi 1000 yatak kapasiteli. Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1453 yatak kapasiteli ve diğerleri. Ne gerek var kardeşim şehir hastaneleri yapmaya? Diyenlerin de daha ziyade örnek alarak koşarak gittiği, çünkü düşüldüğünde koşuyorsunuz. Öyle. Hasta olunduğunda, çöktüğünüzde, muzdarip olduğunuzda, ağrınız peydahlandığında, ayağa kalkamadığınızda, nefes alamadığınızda, yürüyemediğinizde, o güne değin eleştiriler yönelterek alevler püskürttüğünüze doğru koşuyorsunuz şifa niyetiyle. Pekala da öyle olmalı gayet tabii. Ama vakti saatinde bu kadar ayak oyunu yapmaya da gerek yoktu. Ne gerek var diye bir cümleyi kurmaya hiç gerek yoktu. Çok gerek var. Gidin o şehir hastanelerindeki kalabalığı yerinde bir görün. Neden çok gerek var cümlesinin kurulduğunu daha net göreceksiniz. Gözlerinizle göreceksiniz. Kulaklarınızla işiteceksiniz. Randevuda sıkıntı var. Bulmak mümkün değil. Doktor var mı? Var. Doktor da var. Ama yoğun bir hasta talebi olduğu gerçeğine de işaret ediyorum size. Özellikle bunu söylüyorum efendim. Peki. Şimdi diğer haberlere bakalım. FETÖ izi aranıyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'ya Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın sorulması bekleniyor sevgili dinleyiciler. O kumpasın sorulmasına dair cevap ne olur? Sonrasında iş nereye doğru evrilir? Bunu şimdiden kestirmek biraz zor. Özgür Özel bedava traktör sezonunu açtı. CHP'de siyaset yaparken bize oy verenlere bedava traktör diyerek vaatte bulunan, ancak daha sonra biz onu çarpıcı olsun diye söyledik diyen yeni parti genel başkanı Özgür Özel, çiftçiye yine bol keseden vaatler vermeye başladı. Hani halk arasında bunun başka deyişleri, söyleyişleri de var da biz yani yayın etiği açısından doğru bulmuyoruz. O sebeple dillendirecek falan değiliz. Lakin siyasetçi milyon defa düşünüp bir defa söylerse şayet aleyhine değil lehine olur. Hoş, hepimiz için de aynı şey mevzu bahis değil mi efendim? Milyon kez söylemek ve milyon kez düşünmek ve ardından sadece bir kez söylemek. Siyasi parti enflasyonundan bahsediyor deneyimli gazeteci Yavuz Donat. Fethi Yıldız'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın ifadelerini sizin için derlemiş, toparlamış ve bazı saptamaları var Yavuz Donat'ın. Dinleyin. Fethi Yıldız, kurulu partiler arasında bir sınıflandırma yapılırsa çok renkli kümeleşmeler görülebilir diyor. Bugün siyaset, partiler, yozlaşma, Fethi Yıldız'la sohbetten notları aktaracağım size. Türkiye'de siyasi parti sayısı 189. Guinness Rekorlar kitabına girse yeridir yani. Aralarındaki sınıflandırma ve renkli kümeleşme nasıl olacak? Söz Fethi Yıldız'da. Kitle partileri, ideoloji partileri, kadro partileri, bölge partileri, tabela partileri, hülle partileri, pazarlık partileri, kişi partileri, silsile partileri, kalıntı partiler, üyesiz partiler, çıkar grubu partiler. Kümeleşme gerçekten de çok renkli. Fethi Yıldız'ın sözleri yabana atılır gibi değil. Şöyle diyor. Siyasi parti kurmayı şirket kurmaktan daha karlı görenlerin türediği bilinen bir husus. Tabela partilerinin siyaset dışı faaliyetlerini anlatmak zaman israfıdır. Kumar ve bahis mekanlarının siyasi parti adıyla bir tabelanın arkasında nasıl konuşlandıkları, sırf pazarlık için kurulan organizasyonların demokrasiyi nasıl yozlaştırdığı üniversitelerde ders konusu olmalı. Türkiye'de 189 siyasi parti var ama bunlardan kaçı seçime katılabilir? Fethi Yıldız'ın yanıtı şu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2026'ya 159 sayılı kararına göre seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısı 41. Ya geriye kalan 148 parti seçime katılmaları imkansız. Öyleyse bu kadar parti neyin nesi? Ne partisi yani? İlginç değil mi? Fethi Yıldız yılların siyasetçisi. Yine ilginç bir şey söylüyor. Son milletvekili seçimlerine katılan 24 siyasi partiden 14'ü binde 1 ile binde 2 arasında oy almış. Yani partinin adı var ama hepsi o kadar. Ses var, görüntü yok. Cumhuriyet döneminde kurulan partileri tek tek yazmaya kalksak yer yetmez. Yüzlerce parti kuruldu. Çoğu tabela partisi. Ya tutarsa partisi kapandı, gitti. Ufak parti diye bir parti kurulduğunu bugün kim hatırlar mesela? Adı öyleydi, ufak parti. Ya da bizim parti. Ya da medeniyet ve hayvanseverler, ekonomi ve tarım partisi. İsterseniz devam edeyim, birkaçını daha söyleyeyim. İlerleme ve koruma partisi, yüce görev partisi, Öz Adalet Partisi, Yeter Söz Milletindir Partisi, Bayrak Partisi, Atılım Partisi say say bitmiyor. Zira Muharrem İnce'nin dediği gibi Türkiye'de parti kurmak turşu kurmaktan daha kolay. Fethi Yıldız'ın dediği gibi parti kurmak şirket kurmaktan çok daha kolay. Uzun sözün kısası, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Yetmez, yeni bir siyasi partiler kanunu lazım, şart hatta. Yeni bir seçim kanunu lazım, şart ve yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü. Bu da şart diyor. Sabah'ta Yavuz Donat yazısının ilgili kısmını tamamlıyor.
7: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
16: Türkiye'de parti kurmak, turşu kurmaktan daha kolay ifadesi bir Muharrem İnce cümlesi olarak tarihte yerini alır efendim. Turşu kurmak için bile bayağı uğraşmanız lazım değil mi efendim? O salatalıklar yıkanacak, ona uygun kaya tuzu bulunacak. Şöyle gölgeli serin bir yerde belli bir süre saklanacak. Temiz kaynatılmış bir suyla efendim turşular içine itinayla yerleştirilecek, besmeleyle yerleştirilecek. Kolay değil yani. Turşu kurmak için ona uygun kaya

0: vazifesiyle meşgul olması, bütün bir yıl sürekli vazifeyle meşgul olmak ve hiçbir zaman için off dememek, hangi konuyu götürürseniz, ne zaman götürürseniz, ilgi göstermesi, devlete ait bir iş, millete ait bir işi, hiçbir zaman için zamanı mı sırası mı, asla asla. Yani kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı, hiçbir zaman için arayıp da bir defa bile ben bir meselemi o gece kendisine söylemediğimi hatırlamıyorum. Muhakkak 3'tür, 5'tir, 2'dir, 1'dir zaten çok erken yatmıyor. Muhakkak ve muhakkak.
1: Bu açar. Bu önemli bilgi.
0: Ve hiçbir zaman içinde ya ben niye uyandım, bu bilgi asla, asla. Bu devlete ait bilginin küçüğü, büyüğü olmaz. Hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını verir, iradesini koyar. Gece 2:30'da Burhanettin Bey'le konuşuyoruz. Hangimiz arayıp kendisini aradık, yine uyandırdık yani. Ama dediğim gibi yani vazifesine aşık bir insan. Ya bir defa bile bir insan açmamazlık eder mi veya
1: ya sabah söyleseydiniz be kardeşim demez mi?
0: Asla, asla, asla.
2: Duydunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, şimdi bu şartlar altında soruyu size sormam lazım. Bu göreve talip olur muydunuz efendim? Yani bu 80 milyonun yüküyle beraber dünyadaki ve muazzam adaletsiz, hukuksuz nizama alternatif oluşturabilme gayretiyle beraber bu koşuşturmaya dahil olmak ister miydiniz? Bakın bir günlüğüne söylemiyorum, bir ömürlüğüne söylüyorum. En azından son 22-23 yıllık iktidarı dönemini kastederek söylüyorum ki ben öncesini de biliyorum Sayın Erdoğan'ın. Yayıncı olarak, gazeteci olarak takip etmişliğim vardır. Şahsi olarak yakınlarında bulunmuşluğum da çoktur. Belediye başkanlığı döneminden hatta vakti saatinde Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana zat hallerini tanırım, bilirim. Yakınlarında da bulunmuşluğum çoktur zikrettiğim üzere. Düşünür müydünüz acaba? Bunun cevabını verirken lütfen günlük faaliyetlerinizi, yaşınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, yenge hanımı, evin ihtiyaçlarını, torunları vesaireleri de gözetin ve öyle cevaplayın. 0507-977-0101 biliyorsunuz her sabah olduğu gibi emrinize amade. Birazdan spor dünyasındaki o çarpıcı gelişmeleri paylaşacağız. Gitmeyin bir yere, biliyorsunuz kurtlar kapar.
3: 7 gün 7 sabah.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
7: Reklam.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Sen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli

0: alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Radyo
2: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Dün gol yağmuru vardı. Şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe muhteşem bir futbol ortaya koyduğu maçta Eyüpspor'u adeta sağdan sildi. Fenerbahçe'ye tarihi galibiyeti getiren golleri 5'te penaltıdan ve 80'de Greenwood, 7, 21, 47 ve 55'te Vedat Muriç, 38'de Gündüzi, 45 artı 1'de İrfan Can Kahveci kaydetti ve maç 8-0 bitti. Maçta 4 gol atan Muriç ve 2 kez fileleri sarsan Greenwood yıldızlaştı. Fenerbahçe milli maç arası moralli girerken İsmail Kartal da koltuğunu sağlamlaştırmışa benziyor. Kadıköy'de tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarları tam 8 kez gol sevinci yaşarken yapılan tezahüratlarla adeta yer gök inledi. Eyüpspor karşısında 4 gol kaydetmeyi başaran Muriç maç sonunda açıklamalarda bulundu. Maç başında öne geçtik, devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdik. Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz dedi. İsmail Kartal da taraftara armağan dedi. Son iki maçı kazanmanın verdiği bir baskı, kazanamamanın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanma niyetindeydik. İyi oyunla taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz dedi. Çok farklı bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik ve bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum dedi İsmail Hoca. Peki. İsmail Hoca'da durum böyle ama Kara Kartal'da yol kazası var. Hafta içinde Marsilya'yı parçalayan Beşiktaş Diyarbakır Stadı'nda Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 yenildi. Taraftarını üzdü. Muhteşem bir futbol ortaya koyan Ahmet Sportif faaliyetlerse milli ara öncesinde averajla Galatasaray'ın önünde liderliğe yükseldi. Marsilya'ya futbol dersi veren Avrupa yorgunu Beşiktaş, Ahmet faaliyetlere yenilerek milli araya moralsiz girdi. Maça müthiş başlayan Ahmet 13'te Orman, 22'de Dia Sabah'yla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 55'te Vlahovic skoru 2-1'e getirdi. 59'da Furkan Soyalp durumu 3-1'e taşıdı. 90+6'da Orkun Kökçü'nün penaltı golü Beşiktaş'a puan için yetmedi 3-2. Beşiktaş ligde ikinci mağlubiyetini alırken Ahmet Spor oynadığı futbolla tribünleri dolduran taraftarını coşturdu. Ahmet milli araya lider girdi. Puanı 13. İkinci Galatasaray'ın da puanı 13. Ama Ahmet averajla beraber 8 averajı var. Galatasaray'ın 3. Ahmet ilk sırada, arada şu anda lider vaziyette. Üçüncü Beşiktaş'ın, dördüncü Kocaelispor'un 12'şer puanı var. Dördüncü Alanya'nın, beşinci Alanya'nın 11 puanı var. Sonra 10'ar puanlı takımlar geliyor. Altıncı Fenerbahçe, yedinci Trabzonspor, sekizinci Kasımpaşa, dokuzuncu Çaykur Rize. 10. sırada Gaziantep var, puanı 8. 11'de Çorum, 12'de Başakşehir, 13'te Gençlerbirliği, 14'te Erzurumspor var, puanları 7. 15'te Konyaspor, 16'da Samsunspor'u görüyoruz, puanları 4'er. 17'de Göztepe, 18'de lig sonuncusu Eyüpspor bulunuyor. Puanı sadece 3 sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'e 9 Ekim Cuma gününe kadar ara verilmiş durumda. Yani milli mesai başlıyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız bugün saat 12'den itibaren Riva'da toplanmaya başlayacak. Güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz. Milli mesaide Fransa, İtalya ve Belçika. Son şampiyonayı izleyenler durumumuzun öyle çok da kolay olmayacağını tahmin edebiliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartu Elmaz, Konyasporlu Adil Demirbağlı ile Trabzonsporlu Melih Kavasakal ilk kez davet edilen isimler. A milli takımın Uluslar Ligi 1. gruptaki müsabaka programını, maç programını da hatırlatalım. 25 Eylül Cuma akşamı, yani bu hafta Cuma akşamı saat 21.45'te sahamızda Kocaeli'de Fransa ile mücadele edeceğiz. Fransa ile. Konya'daki Fransa maçı aklıma geliyor. Oradaki inanılmaz futbolumuz ve galibiyetimiz, belki hayal kuruyorum bilmiyorum ama neden olmasın. 21.45'te Türkiye Fransa maçı, 25 Eylül Cuma akşamı. 28 Eylül Pazartesi 21.45'te Türkiye İtalya maçı oynanacak. Bu maç Bursa'da. 2 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45'te bu kez Belçika Türkiye mücadelesi var. Deplasmandayız ve 5 Ekim Pazartesi akşamı Türkiye saatiyle 21.45'te İtalya Türkiye mücadelesi var. Yine deplasmandayız. Başarılar milli takım.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ekspertise Dynobile.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Shop'n'Fly? Bye.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
13: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. İnegöl Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometreleri, Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreleri, İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 48.80 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 48.80'de. Avro ise 56.04'te. Avro 56.04'te. Sterlin 65.33 seviyesinde. 65.33'te. Borsa İstanbul 100 endeksi kaybettiği -225 puandan sonra haftaya 13.284 puanla başlıyor. Dalgalı seyir Borsa İstanbul'u ne yönde etkileyecek? Takibe devam edeceğiz. Puanı yeniden hatırlatalım. 13.284. Altından biraz bahsedelim. Gram altının serbest piyasadaki satış fiyatı şu anda 6.828 lira. 6.828. Çeyrek altın 11.140 lira. 11.140. Yarım altın 22.274 liraya satılıyor. Haberiniz olsun. Tam altınsa 44.395 liraya. At altının satış fiyatı 45.158 lira. Gümüşün gramı yaklaşık 104 lira seviyesinde. 103.93'te. 103 lira 93 kuruşta ve Brent petrol hala yüksek. $101.93 seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı $101.93 civarında, haberiniz olsun.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız.
15: Ajanslar geçiyor. İran'ın Hürmüz'de Amerikan İHA'sını düşürdüğüne dair yeni gelişmeler bunlar. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı semalarında Amerikan yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının, yani İHA'nın düşürüldüğünü öne sürüyor. Amerikan ordusundan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bizim eskiler güzel söylerler, sükut ikrardan gelir diyerek yakında onun parçalarının kamera kayıtlarını ekranlardan izlemeniz pekala mümkün olur. Olabilir. Şimdi akaryakıt fiyatları da, bütün bu gerilimin doğal sonucu olarak akaryakıt fiyatlarına bakalım. İstanbul'da benzin şu anda 80-40 seviyesinde. 80 lira 40 kuruş ortalama fiyatıyla söylüyorum. Petrolcüden petrolcüye farklılık gösterebilir. Motorin İstanbul'da yaklaşık olarak 96-30 seviyesinde. Bir ara 100'ün üzerindeydik, şimdi 96-30'lar seviyesinde. Ankara'da benzinin litre fiyatı 81-30'lar seviyesinde. Motorin ise 97-40'larda. 97.40'da. İzmir'de benzinin litre fiyatı 81.60'a satılırken motorinin satış fiyatı 97.70'ler civarında bulunuyor. Dikkatinize sunalım. Türkiye'nin değişik yerlerinde yol maliyetleri de üzerine katılarak litre fiyatında farklılaşan rakamlarla da karşılaşılabilir. Onu da zaten biliyorsunuz, yeri gelmişken söyleyelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile İtalya arasındaki ticari işbirliğine işaret etti Ticaret Bakanı. Şöyle dedi, İtalya temasları ile alakalı olarak Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. İtalyan yatırımcılarının ve Türkiye'nin büyüklüğünün, öneminin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
8: İtalya, Türkiye'miz için çok değerli bir ortak. NATO müttefikimiz, ekonomimizde Avrupa Birliği için de ikinci en büyük dış ticaret ortağımız, dünyadaki beşinci en büyük ortağımız, Akdeniz Havzası'ndaki en büyük dış ticaret ortağımız. Avrupa Birliği ile ilgili konular, işte sanayi hızlandırma yasası, Made in EU, Avrupa'da üretilmiştir konseptinin Türkiye açısından kritik önemini vurguladık. Ve Türkiye'nin 30 yıllık gümrük birliğinin bir parçası olarak ve de Türk sanayi ve Avrupa sanayileri arasında çok yakın bir tedarik zinciri ve birbirine bağlılık, bağımlılık faktörlerinden dolayı Made in EU'nun aynı AB 27 üye ülke gibi Türkiye'nin de otomotiv sektöründe içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik. Sayın Tajani Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu başbakan yardımcısı olduğu için İtalya'nın bütün büyük iş dünyası kuruluşlarını bizimle bir toplantıya çağırdılar. Yaklaşık 15 tane İtalya'nın en büyük gruplarının birinci, ikinci, üçüncü derece yöneticileri katıldılar. Türkiye'de aktif büyük yatırımları olduğu ya da Türkiye'de iş yaptıkları, Türkiye ile işbirliği yaptıkları, İtalya'da ve Türkiye'de onları dinledik.
15: Milli hızlı trende seri üretim süreci başladı. Bakan Uraloğlu 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda 14 milli elektrikli hızlı tren setinin üretilmesinin hedeflendiğini söylüyor. Yani hedefin 14 set olduğunu söylüyor sevgili dinleyiciler. Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların %90 seviyesine ulaştığını söylüyor Bakan Uraloğlu. Fabrikamızı tamamladığımızda tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında toplayacağız. Yeni fabrikayla ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız diyor. Türkiye açısından önemli bir gelişme. Efendim, Türkiye en büyük 17. ekonomi olacak. IMF'in tahminlerine göre 2030'da küresel ekonomi 150.3 trilyon dolara ulaşacak. Amerika 37.7 trilyon dolarla ilk sırada, Çin 26 trilyon dolarla ikinci sırada yer alacak. Türkiye ise 1934 trilyon dolarlık tahmini gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Önümüzdeki 4 yılda dünya ekonomisine yaklaşık olarak 25 trilyon dolarlık yeni bir büyüklüğün eklenmesi de öngörülüyor. Bizim için özeti şu: Türkiye en büyük 17. ekonomi olma yolunda ilerliyor değerli dinleyiciler. Toplu Konut İdaresi, kısa adıyla TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği indirim kampanyası yarın başlıyor. Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen alıcılar, borcun tamamını kapatmaları halinde %25 indirimden yararlanabilecek. Tekrar ediyorum, yarın başlıyor.
9: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
15: Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak sevgili dinleyiciler. Bunu da ayrıca hatırlatmamız lazımdı. İstanbul'da 156 ton palamut tüketildi şu ana kadar. İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin %17.85'ini oluşturuyor. Halin Ağustos şampiyonu palamutun kilogramı ortalama 140.91 liradan satıldı sevgili dinleyiciler. Kilogram fiyatı 140.91 lira. Gürpınar su ürünleri halinde Ağustos'ta birim fiyatı en yüksek ürünse kilogramı 2993 lirayla satışa sunulan deniz böceği. Sevgili dinleyiciler, deniz böceğiyle ilgilenir misiniz bilmiyorum ama palamutla ilgilendiğinizi kestirebiliyorum. Aynı şekilde diğer balık türlerine de ilgi duyabilirsiniz. Bizim Furkan gibi balığın B'siyle uzaktan yakından alakanız da pekala olmayabilir. Lakin olanlar içindir bu ifadem. Yerinde bu balığı, palamutu 30 liraya 40 liraya almayanları dövüyorlar. Halk arasındaki tabirle o kadar bol, o kadar çok, o kadar lezzetli ve o kadar ekonomik ama ne oluyor? Oluyorsa o palamut özellikle İstanbul'a gelirken lüküs tabii İstanbul İstanbul'a gelirken birden kanatlanıyor, fiyatıyla da kanatlanıyor, bu sahneyi de şenlendiriyor ve derken masalara öyle pek ekonomik haliyle gelmiyor. İstanbul tezgahlarında bereket var aslında. Hamsi, palamut ve istavritte yaşanan bolluk doğrudan fiyatlara da yansımışa benziyor. Dinleyin.
17: Şu an için balıklarımız bereketli ve bol. Bu bolluk ve bereketin devam edeceğini umuyoruz. Gümüş balımız, barbun balımız, mezgit, istavrit, sardalya, karides, kalamar yani her çeşit balımız var. Balık çeşidimiz gayet bol ve fiyatlar da uygun. Normalde yasakta 700 lira, 700 TL'ye sattığımız barbunyayı şu an 200-300 TL arasında satıyoruz. 300 TL'ye sattığımız sardalyayı 150-200 TL'ye satıyoruz. 300-350 civarında hamsi şu an 200 TL civarında.
15: Devam edelim efendim. Bu arada saatin 8.17 olduğunu fark ediyoruz. Dostların mesajlarını da pekala fark ediyoruz. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden gelen de çok sayıda mesaj var. Adem Ayhan'a sevgiler gönderelim, hayırlı sabahlar. Veysel Durdu'ya siz de hoş geldiniz diyelim. Ali Gürsoy'a siz de hoş geldiniz efendim. Daima bekliyoruz. Meryem Hanım'a Hollanda'ya selamlar. Gönülden amin diyorum demiş duanıza. Hüseyin Yücel ve aleyküm selam siz de safalar getirdiniz. Aydın Şen bizi dinliyor. Huriye Kumsal çok teşekkürler efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Tamer Fadibe Hazal Ankara'dan Tamer Bey bizi dinliyor. Sağ olsun. Halim Taşel bizi takip ediyor. Bizim Münih'ten ya. Alamanya'dan bizi dinliyor Halim Bey. Gönülden sevgiler. Sezer, Alif, Elif, Yavuz, Selim, Yaşar günaydın efendim size de hayırlı sabahlar. Hatice Hanım, Hatice Küçük Sakarya'ya sevgiler. Muhammed Ali Altunkara dinliyor aleyküm selam diyelim. Uğur Abazlıoğlu'na sevgiler gönderelim. Yaşar Torlak abimiz de her sabah olduğu gibi radyosunun başında. Eğer siz de radyo 7'nizin başındaysanız iş yerinde, evinizde, dükkanınızda, servisinizde, aracınızda, dağda, çayırda, bayırda, köyde, kentte, Türkiye'nin her yerinde, sınırın o yanında yahut bu yanında lütfen siz de ses verin, seda verin. 0507-977-0101'den de yazın. Radyo 7'nin diğer sosyal medya mecralarından da pekala bize ulaşabilirsiniz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan bir kadın yıllarca biriktirdiği parayla ev almak istedi. Sözleşme imzalayıp inşaattan bir daireye girdi. Buraya kadar her şey normal gözüküyor değil mi efendim? Ama bitmesini beklediği dairenin başkasına satıldığını öğrenince hayalleri yıkıldı.
18: 2021 yılından şimdiye kadar ne evin parası ne dairem geldi.
19: Ben bir şebekenin içerisindeyim. Beni dolandırdılar. Evimin parasını çarptılar. 170 milyar para. 2021 yılında bir eve temelden girdim. Sözde 8 ay içerisinde bitecek. Bu bitmedi. Tabii peşinat verdim ilk önce sözleşme sırasında. Ben çalıştıkça biber işinde ve biriktirdikçe elden parça parça vermeye başladım. Gün geldi, gün geçti, bu bina bitmedi 8 ay geçtikten sonra. Neyse, pandemi vardı zaten dedik. Oyaladılar bugün yarın. Sonradan 2023 yılında bu ev bitiyor. Evimi de sana sattıklarını söylediler. Söz sana dördü vereceğiz dediler. Dördüncü kat sustum. Olay olmasın. Aman zarar görmesin kimse. Onların yalanına ben inandım. Ama yine duydum ki birisine satılmış. Ben çaresizim. Bana yardım edin. Ben sesimi duyuracağım. Hakkımı kimseye yedirmeyeceğim.
15: Efendim, ilaçta yeni bir dönem başlıyor. Dikkatinizden kaçsın istemiyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'nun 6 Aralık 2024'te yayınladığı düzenleme doğrultusunda ilaçlarda artık elektronik kullanma talimatı EKT uygulamasına kademeli olarak geçiş başladı. Sevgili dinleyiciler, hastalar kutudaki kare kodları telefonlarında okutacak bilgiye ulaşacak. Yani artık ilaçlarda prospektüs olmayacak. İlaç kutusunu açtığınızda içinden prospektüs belgesi, yani kullanım belgesi, o da böyle küçücük küçücük yazılır zaten. Gözlüksüz na mümkündür okumak. Hele bir yaştan sonra. Onlar olmayacak. Daha nasıl olacak? Yani her ilacı alan onları kare koduyla okutabilecek mi? Telefonu var mı? İnterneti var mı? O zaman çözüm şöyle: isteyenlere basılı olarak kağıt verilmeye devam edecek eczaneden. Telefonun kamerasıyla doğrudan erişim sağlanacak. Sahte veya açılmış olduğu anlamına gelmeyecek. Kutunun basılı prospektüs çıkmaması tek başına ilacın sahte veya açılmış olduğu anlamına gelmeyecek. Asıl kontrol noktalarından biri kutudaki kare kod olacak. Ancak hem basılı kullanma talimatı bulunmuyorsa hem de kare kod üzerinde elektronik talimata erişilemiyorsa ilacı temin eden kişinin ilgili ilaç firmasıyla iletişime geçmesi gerekiyor. Çok geniş bir ilaç kullanım alanını ilgilendiriyor bu. Düzenlemenin boyutu Türkiye'nin ilaç tüketiminin rakamlarını daha net şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'de 2025 yılında 2.7 milyar kutu ilaç satıldı. 2.7 milyar kutu, aynı dönemde ilaç pazarının üretici fiyatlarıyla toplam büyüklüğü 430.8 milyara ulaştı. Bu satışların yaklaşık 1.71 milyar kutusunu eşdeğer ilaçlar, 950 milyon kutusunu ise referans ilaçlar oluşturdu. Kutu bazında en fazla tüketilen tedavi gruplarında ise antiromatizmal ilaçlar var, %11.3 ile. Kardiyovasküler ilaçlar %10.4 ile ikinci sırada. Dolayısıyla değişiklik yalnızca belirli bir ilaç grubunu değil de çok geniş bir ilaç kullanım alanını ilgilendiriyor. İlaç sektöründeki büyüklük yalnızca kutu sayısıyla sınırlı değil. SGK'nın ilaç harcamaları 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %34 arttı. 411 milyar 640 milyon liraya çıktı. 2024'te bu rakam 305 milyar 461 milyon liraydı. SGK'nın verilerine göre 2025'te toplam reçete sayısı 508.9 milyona çıktı. 2024'te 504.2 milyon olan reçete sayısındaki artış sınırlı kalırken reçete başına düşen tutar 654.55 liradan 806 lira 57 kuruşa yükseldi. Bu rakamlar ilaçla ilgili bilgilerin dijital ortamda güncel tutulmasının neden geniş bir kullanıcı kitlesini ilgilendirdiğini de yeniden ortaya koyuyor sevgili dinleyiciler. İşin özeti şu: artık ilaçlarda prospektüs bulunmayabilecek. 1 Ocak 2027'de zorunlu hale gelecek bu yeni sistem. Hastalar kutudaki kare kodu, kutunun üzerindeki kare kodu cep telefonlarına okutarak bilgiye ulaşabilecek, prospektüse ulaşabilecek. İsteyenlere basılı kağıt verilmeye devam edecek. Ben isteyenlerin sayısının hiç de az olmayacağını düşünenlerdenim. Şimdi istenirse başarılabilir. Konya'da Baş ailesi 15 yıl önce ikizleri Mustafa ve Muhammed'i kucaklarına aldı, evlatlarını kucakladı ama çocuklara, ikizlere otizm tanısı konuldu erken yaştan itibaren. Aile çocuklarının eğitimi ve gelişimi için her şeyi denedi. Evlat her şeyi yaptı. Yollar Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Vakfı ile kesişti. Burada spora yöneldiler. İkizler hem hayata bağlandı, hem masa tenisi ve atletizmden birçok kupa kazandı ve şimdi de hayata dört elle sarılmaya devam ediyorlar. Bir karede fotoğraf gayet de iyi gözüküyorlar. Ben maşallahı da akabinde sıralayacağım. Haber dili olmadığı için meslektaşlarımız umumiyetle kullanmaz. Ben de zaten haber bülteni yapmıyorum, fark ettiğiniz üzere. Şimdi geçelim Konya'dan Kastamonu'ya. Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde doğuştan görme engelli olan Yılmaz Çatıklı çiftçilikle yaşamını sürdürüyor. Köyde traktör kullanıyor, odun kırıyor, hatta tüm işlerini kendisi görüyor. Çatıklı azmiyle herkese örnek oluyor.
20: Engelliliğin zor tarafları tabii ki var ama imkansız diye bir şey yok. Hiç kimse evde oturmayla bir şey başaramaz, bir şey de yapamaz. 35 yaşındayım, 91 doğumluyum. Bu köyde büyüdüm, bu köyde yaşıyorum. Odun yakıyoruz mevcutta. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 8 yıl Ankara'da Köller Okul diye geçer. Yani halkımızın anlayacağı bir şekilde konuşmak gerekirse. 4 yılda kaynaştırma eğitim düz lise okumuştum. Üniversiteye başladım tabii açıktan. Devam ettirmedim. Traktör kullanma, araba kullanma. Tabii ki profesyonel diyemeyiz ama seviyorum yani. 3 metre, 5 metre ileri alma, sağa sola dönme, su bakımıymış, temizlik. Bunları sevdiğim şeyler. Araçlardan da biraz anlıyorum.
15: Dış politika gündemini değerlendirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina yönetiminin, Yunanistan yönetiminin Ege'deki kışkırtıcı hamlelerine karşı net mesajlar verdi. Uluslararası anlaşmalarla gayri askeri statü altında bulunan adaların Yunanistan tarafından hukuksuzca silahlandırılmasına tepki gösterdi Dışişleri Bakanı ve bu durumun Türkiye için açık bir tehdit oluşturduğuna da özellikle dikkat çekti. Yunanistan'ın oyuncak olmasını istemiyoruz cümlesi de Hakan Fidan'ın. Şöyle diyor Fidan: "Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri içerisinde olmak istiyoruz." Güvenlik konularında yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, bunun için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini söylüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin özellikle silahsız statüdeki adaların silahlandırılması konusunda ciddi hassasiyetleri bulunduğunu da kaydediyor. "Bunları biliyorlar. Bunları ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahsızlandırılması bizim için çok önemli." Yunanistan'daki seçim sürecine de değindi Hakan Fidan. "Yunan siyasetinde Türkiye aleyhtarlığı tarihi olarak yaygındır" ifadesini kullandı. Atina'ya ahdi yükümlülük çağrısını da yineledi. "Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli" dedi. Türkiye'nin tutumunun NATO'da da dile getirildiğini ve konunun Birleşmiş Milletler'e taşındığını söylüyor Dışişleri Bakanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir başka devletin toprağında, adasında, kara parçasında gözü falan yok. Benim var. Benim var şahsi olarak. Eğer kayda değer bulunuyorsa yahut ciddi alınacaksa. Şahsi olarak benim var. Zaten benim olan adaların, Yunanistan'ın elinde, 2 kilometre önümde, burnumun dibinde, gözümün önünde. İhanet için kullanılıyor olmasına benim şahsi olarak tahammülüm yok ama beni de kim ciddiye alacak canım bu konuda? Analist, güvenlik analisti Doktor Eray Güçler, Tunceli'den Aydın'a kaydırılan 51. Tugay hakkında önemli detaylar anlattı. Şöyle diyor Eray Güçler:
21: "Yunanistan hangi dille savaşmayı biliyor? Yani 51. Komando Tugay'ı ile ben de görev yaptım. Geçmişte 1998 senesinde Tunceli Özel Harekat'ta çalışırken 51. Komando Tugay ile pek çok defa operasyona gittik. Hatta çatışmalara girdik. Türkiye'nin en seçkin birliklerinden biri. 51. Komando Tugay'ı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çok seçkin bir yeri var ya. Yani. Savaşı biliyorlar. Şimdi Yunanistan hangi dille savaşmayı biliyor? Yani İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın toplam harp gücü bir Ege ordusu komutanlığımızın harp gücü etmiyor. Ege Denizi'nde uçan martıdan gezen balığa kadar her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Yunanistan'ın yaptıklarını değil, ne yapmak istediğini de çok net bir şekilde biliyorlar. İşte bu Aşil tendonu filan ya da Aşil topu filan hikayeleri var ya, bir takım bir hazırlık var."
15: Adana'da dostumuz Ahmet Bey bizi dinliyor. Abi ben senin bu görüşünü çok ciddiye alıyorum diyor. Hani şu adalar hususu, zaten bizim olan adaların zaten bizim olması gerektiği konusundaki kanaatin var ya diyor. Ben şahsi olarak bunu onaylıyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Ahmet'le Mehmet kafa kafaya verip adaları bir gece ansızın alabilirler bu durumda. Eksik olma, yalnız değilmişim demek ki. Hoş geldiniz diyen dostlarımıza günaydın diyelim. Harun Mavu bizi dinliyor. Siz de sefalar getirdiniz. Üzeyir Koç Şaka çok teşekkürler. Kocaeli'de Değirmendere'de bizi dinliyor. Siz de öylesiniz, adamsınız ve selam adamsınız diyen Mehmet Kali'ye de çok teşekkürler. Çok mesaj var. Manavgat'tan İlyas Bey bizi takip ediyor. Sizi yayında duymak gerçekten çok güzel bir his. Sizin o tanıdık ve huzur veren sesinizle yayına başlamak, güne başlamak bize mutluluk veriyor diye yazmış İlyas Bey. Vallahi sizinle de olmak güzel. Emin olun özlüyorum da. Siz olmadığınızda ya da mikrofonda sizinle duyguyu, fikri, kanaati, ufku paylaşamadığımda doğrusu ben de özlüyorum. Şükrü Çapkın'a selamlar, hayırlı sabahlar ve sevgiler. Şanlıurfa'da adaşım Mehmet Bey var, Mehmet Mahmutoğlu. Aldık efendim. Urfa ile alakalı, canım Urfa ile alakalı notunuzu aldık. Mesut Akbayır, çok teşekkürler. Gece vardiyasından çıktık ve servisteki arkadaşlarla beraber sizi dinliyoruz. Hepinize geçmiş olsun, hepinize iyi istirahatler. Zor iştir. Gece mesaisi, gece sorumluluğu gündüzle mukayese edildiğinde zor iştir. Bilenler bilir, yaşayanlar bilir. İki defa yıpratır. Çanakkale'den Seher Bodur'a çok teşekkürler efendim bizi dinlediği için. Ve Ankara'dan Erdal Özdemir'e de siz de hoş geldiniz diyelim. Devam edeceğiz. Çok haber var hepimizi ilgilendiren.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
22: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
23: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam. Radyo
5: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %62 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor. Soruşturmayı yürüten savcılık Fethullahçı terör örgütü hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi. Gözler Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılarına çevrildi. Söz konusu mektupta Altaylı'nın Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır şeklinde ifadeler kullandığı ve Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren ifadeler olduğu belirlendi. Altaylı'ya Kozinoğlu'na kurulan kumpasın detayları ve etkisiz hale getirme talimatının da arka planının sorulması bekleniyor. Yani Enver Altaylı'ya Kozinoğlu sorgusu geliyor.
5: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
8: Şimdi başkentteyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
10: Teşekkürler Mehmetcan. Sen de hoş geldin. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası.
8: Çok teşekkür ederiz. 21 Eylül Pazartesi sabahındayız ve merak ediyoruz, planlı gündemde neler var?
10: Öncelikle gözler malum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Başkan Erdoğan orada şu anda. Dünyanın gözü zaten bu zirvede. Başkan Erdoğan dahil 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı savaş ve krizlerin gölgesinde BM zirvesinde buluşuyor. Erdoğan yarın bir konuşma yapacak genel kurulda. 16. kez dünyaya, kamuoyuna seslenecek. 4. sırada konuşması bekleniyor. Erdoğan'ın ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve atılacak adımlar olacak. Yine bir kez daha mazlumların sesi olacak. Başkan Erdoğan New York'ta Türkiye yönünde kendisini bekleyenleri selamladı dün itibariyle. Görüşmelerinin sorulması üzerine de Erdoğan inşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler süreci geçireceğiz ifadesini kullanmıştı. Bugünkü programına bakarsak 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Başkan Erdoğan gün itibariyle. Ankara'ya dönersek yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde olacak. Bugün yönetimini topluyor. Merkez yönetim kurulu toplanacak. Gündem oldukça yoğun malum. Yeni partiye ilk olağan kongre takvimi işliyor 14-15 Kasım'da. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurursa ve Yüksek Mahkeme'de isim değiştirir derse kurultayda bir anlamda isim kriziyle gidecek. Ancak orada çözülmesi bekleniyor. Yeni partiye yeni isim mi eklenecek? Logo nasıl olacak? Onların hepsi de genel kurulda gerçekleşmesi bekleniyor. Bir ilk yaşanacak yeni partinin kongre süreçlerinde il ve ilçe kongrelerinde önce üyelerin katılımıyla bir ön seçim yapılacak. Üyelerin seçtiği isimler kongrelerde delegeleri belirleyecek. Daha sonra genel başkan için de benzer bir süreç uygulanacak. Genel başkanlık için de Ekim ayının sonuna doğru üyelerin katılımıyla bir seçim planlanıyor. Hemen ardından da belirlenecek ismin genel kurulda önerilmesi tartışılıyor. Evet Mehmetcan, Ankara gündeminden öne çıkan satır başları özetle böyle. Söz yeniden sizde.
8: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Kripto para piyasasında haftanın son gününde hareketlilik zirveye ulaştı. Amerika'daki spot ETF'lere yarım milyar dolara yakın girişin ardından Bitcoin 80 bin dolara aştı. Büyük altcoin'lerde satış baskısı öne çıktı. Gümüş fiyatları yılbaşındaki rekor seviyelerinden uzaklaşsa da piyasadaki arz sıkıntısı büyüyor. Silver Institute verilerine göre üst üste 6. yılında da açık verecek olan gümüşte yapay zeka talebi ve yüksek faiz baskısı yarışıyor. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararının alınmasının ardından sürecin nasıl işleyeceği belli oldu. Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Çok dostumuz var. Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyen binlerce dostumuz var. Şişirerek, kabartarak, mübalağa ederek falan söylemiyorum. Bu bir hakkı teslim sadece. Büyük oranda mesajlarına yetişemediğimiz ya da yayının el verdiği müddetçe mesajlarına cevap verebildiğimiz. Şimdi onlardan biri Tarık Bey bize yazıyor. Kademeli emeklilikle alakalı sıkıntılarımız var. Biz bir günle yıllar kaybettik diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna müdahalesini bekliyoruz diye de ekliyor. Kademeli emeklilikle alakalı bir planlamanın yapıldığı biliniyor. Ama şartlar, dünyanın ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik şartları, ardından 2028'de ufukta gözüken seçim sattı maili ne kadarına ya da kaç katıyla müsaade eder, bunu birlikte göreceğiz. Tarık Bey, haksızlığın her türünü reddediyoruz. Kocaeli Derince'den Özgür Baydoğan bizi dinliyor. Sağ olsun. Bilal Demirel'e çok teşekkürler. Siz de iyi ki geldiniz. Ödemiş'ten, İzmir'den Aslı Hanım, Aslı Akgül günaydın. Ali Karaca size de günaydın. İskenderun'da Recep Ateş var. Günaydın Melahat Hanım, Melahat Ağır. Ayten Yılmaz günaydın efendim. Hüsamettin Bey günaydın. Bizi dinleyen Konya Selçuklu'dan Hüsamettin Ecevitçi. Ve Balıkesir'de Adil Bey dinliyor. İskenderun'da Kenan Bey. Süheyla Hanım çok teşekkürler. Günaydın, siz de oradasınız. Mesajlarınızı görüyoruz. Ara ara da bunlara bakıyoruz. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da lütfen kullanın. Şimdi okuduklarımız oradandı. Yıllarını basın alanında gazeteciliğe, yayıncılığa, işin radyo mikrofonu kısmıyla sarf etmiş bir arkadaşınızım, kardeşinizim ya da ağabeyinizim. 60'lara doğru koşuyoruz beraber. Gazeteci Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya da bizim gazeteci arkadaşlarımızdan biri ama Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç bir para hareketi tespit edildi. 176 milyon Türk liralık. Efendim bu rakam, yani bu para, bu miktar gazeteci gerçeğiyle yan yana anılamaz. Yani tabii ki telaffuzu mümkündür. Hayali sağda solda mümkündür. Yalnız dünya gözüyle, hani masanın üzerinde görmüşlüğümüz falan yoktur. 176 milyon liralık bir izaha muhtaç para hareketi. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında milyonlarca lira para girişinin çıkışının olduğu ifade ediliyor. MASAK'tan elde edilen rapora göre Sarıkaya'nın hesabında 176 milyon liralık izaha muhtaç bir para hareketinden bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Durum fevkalade sıra dışı çünkü. Mali veri inceleme raporunun sonuç bölümünde Sarıkaya'nın hesaplarına giren çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bir bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğuna da vurgu yapılıyor. KOM raporunda tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı da değerlendiriliyor. Raporda ayrıca mevcut çalışmanın MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceğinin de özellikle kayda geçirildiğine işaret ediliyor. Kıbrıs'taki otellere milyonluk transferler. Analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin işlemler dikkat çekti. Rapora göre Grand Cypress Resol hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira para gönderilmiş. Merit bağlantılı para hareketleri ise Sarıkaya'nın hesabına Kıbrit Kıbrıs Turizm Limited'den tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100'er bin liralık 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira gönderildiği tespiti var. Com raporunda otel bağlantılı bu işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmezken dosyadaki değerlendirmelerde Grand Safir Resort'le Merit Otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğuna işaret ediliyor sevgili dinleyiciler. Bir televizyon programcısı, sunucusu, gazeteci, muhabir, editör ya da yöneticisi böyle büyük bir parayla çok nadir rastlaşır ya da çok nadir kendisiyle denk gelir. 176 milyon liralık izaha muhtaç hareketten bahsediliyor aynı haberlerde değerli dinleyiciler. Şimdi dikkat çekici diğer haberi lütfen takip edin. Kamuoyu Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cinsel sapkınlıklarına dair iddiaları anlatan bir kitap kaleme alacağını açıklamasının ardından kaçırılıp katledilen yazar Haydar Meriç'le FETÖ'nün Operasyon Gazetesi tarafın genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'ın oğlunun evinde ölü olarak bulunan Defne Joy Foster'la alakalı dosyaların da raftan indirilmesini istiyor. Çünkü iki ölümde de FETÖ'nün izinin olduğunu dile getiriyor. Sevgili dinleyiciler, haberler dikkatinize sunalım. Bu arada saat 8.46 oldu. Bir de kurişler var. Suç örgütü bitmiyor ki, önümüz, ardımız, sağımız, solumuz sobe. Her yer bunlarla dolu. Kuriş suç örgütüyle CHP'nin yeni ilişkisi. Her fırsatta muhafazakar partileri dini siyasete alet etmekle itham ettikleri halde amaca giden yolda her şeyi mübah gören başta FETÖ olmak üzere karanlık oluşumlarla iş tutanların Süleymancı grubu ele geçiren Kuriş'le gerçekleştirdiği seçim işbirliğinin ifşa olduğuna işaret ediliyor. Grup üyelerine seçim zamanı CHP'ye oy verin baskısı yapan Alihan Kuriş kanadının yurtlarda ve hatim gecelerinde yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu'na dualar ettirdiği bazı cemaat üyelerinin Kabe'de İmamoğlu posteri açarak talimatı yerine getirdiği de ifade ediliyor. Ben o videoları, o açılan posterleri, o grubun emir telakki ettikleri tercihleri sandıklarda yerine getirdiklerini falan da biliyorum. Hani kuleyle irtibatın tam olarak kesildiği, akılla, beyinle izanın tam olarak irtibatın kesildiği ve bir daha da muhtemelen hiç kurulamayacağı bir örgütten bahsediyoruz. Kuriş örgütünden, Fethullahçı terör örgütü yapılanmasından Kuriş yapılanmasına kadar geçiş sürecinden ve aralarında da garip benzerlikler halinden bahsediyoruz. Ama amaca ulaşılmış. Yani oy verilecekler, para verilecekler, para verilecekler hususunda amaca ulaşılmış. O belli. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek dedi. Şöyle devam etti.
9: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riyasetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz.
8: New York'tan dünyaya mesaj verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek ve konuşmasının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım. Böyle olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta 4 gün boyunca çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve çok sayıda liderle ikili görüşmeler yapacak. Türk-Amerikan iş dünyası ve Amerikalı düşünce kuruluşlarıyla toplantılar katılacak. Görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, savunma sanayi, enerji, ticaret başlıklarının da öne çıkması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yarın 16. kez hitap edecek olan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor. Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi, üye ülkelerden İsrail saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi de bekleniyor. Türkiye sözünü baştan söyleyecek. Yani o belli. Erdoğan'ı JFK Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, Washington Büyükelçisi Önal ve New York Konsolosu Başkonsolosu Büyükelçi Yazan. Türkiye sözünü baştan söyleyecek. Yani o

0: konuşmasını yapacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Birleşmiş Milletler'deki konuşması 25 Eylül tarihinde. İsrail Başbakanı Netanyahu seçimler nedeniyle Amerika programını kısalttı. Genel kurulda 24 Eylül'de konuşup hemen geri dönecek. Türkiye'nin mesajlarını açılış oturumunda iletmesi ve ne diyeceği bakacağı iki ülke, İsrail ve Yunanistan'ın konuşmaların son iki günde olacağını hatırlatması ve böyle başlamasının muhtemel olduğuna işaret ediliyor. Sevgili dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçmişten bugüne uzanan devlet mesaisi ve çalışma temposuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ı her saat aradıklarını ya da arayabildiklerini söyledi. Hatta bir nüansa da dikkat çekti. Dinleyin.
1: Bir defa 24 saat vazifesiyle meşgul olması, bütün bir yıl sürekli vazifeyle meşgul olmak ve hiçbir zaman için off dememek, hangi konuyu götürürseniz, ne zaman götürürseniz ilgi göstermesi, devlete ait bir iş, millete ait bir işi hiçbir zaman için zamanı mı sırası mı asla. Yani kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı, hiçbir zaman için arayıp da bir defa bile ben bir meselemi o gece kendisine söylemediğimi hatırlamıyorum. Muhakkak 3'tür, 5'tir, 2'dir, 1'dir zaten çok erken yatmıyor. Muhakkak ve muhakkak.
2: Bu açar. Bu önemli bilgi.
1: Ve hiçbir zaman içinde ya ben niye uyandım, bu bilgi asla. Bu devlete ait bilginin küçüğü büyüğü olmaz. Hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını verir, iradesini koyar. Gece 2:30'da Burhanettin Bey'le konuşuyoruz. Hangimiz arayıp kendisini aradık, yine uyandırdık yani. Ama dediğim gibi yani vazifesine aşık bir insan. Ya bir defa bile bir insan açmamazlık eder mi veya
2: ya sabah söyleseydiniz be kardeşim demez mi?
1: Asla.
0: Eurofighter tesislerinde incelemeler yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uzman personelden oluşan heyetin İngiltere'deki Coningsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini incelediğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gerçekleştirilen bu stratejik ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu ifadelerine de kullanıldığı yer verildi sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz Eurofighter Typhoon uçaklarını alacağız. Bu nesil uçakları da almak zorundayız. Maalesef uçak filomuz modern dünya savaşlarının gerisinde kaldı. Bir yandan da Kaan'ı devreye almaya çabalıyoruz. Fakat bize çok hızlı çözümler, ilk etapta hızlı çözümler gerekiyor. Kaan'ın seri üretimi için bize zaman da gerekiyor. İşin gerçeği bu. Kurultayda logo da değişecek. Seçim 81 ilde üyelerle, delege onay için formalite. Yeni partinin ilk kurultayı 14'te ya da 15 Kasım'da yapılacak. Kurultayda partinin logosuna ilişkin çalışmanın da delegenin onayına sunulması bekleniyor. Yeni partili kaynaklar, şu anda bir logomuz zaten yok, mutlaka bir logo çalışmamız da olacak diyor. Yeni partinin logosunun ortaokul seviyesinde bir logo olduğunu ya da yazı olduğunu herhalde hepimiz kabul ediyoruz. Zira ilkokuldan biraz hallice gözüküyor yeni logo görüntüsü. O yüzden yenisinin yapılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. İsim değişikliği de mevzu olabilir. Anayasa Mahkemesi eğer Yenilik Partisi'ne benzerlik iddiası nedeniyle yeni partinin isminin değiştirilmesine karar verirse ya kurultay ya da kurucular kurulunda karar alınacak ve bu durumlar karar kurultay tarihine denk gelir. Gelirse partinin yeni ismi kurultayda belirlenecek sevgili dinleyiciler. Yeni partinin adı da değişebilir. Bütün kelimeler bitmiş gibi zaten var olan bir parti, Yenilik Partisi göz ardı edilmiş, yokmuş muamelesi yapılmış ve Yenilik Partisi'ne rağmen yeni parti ismi tercih edilmiş. Özgür Özel ve grubunca hem logosuyla hem adıyla değiştirilmeye muhtaç ve zorunlu bir görüntü çiziyor doğrusu. Oy kaygısı değil, vatan sevdası. MHP Ankara İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi Ankara Ticaret Odası Kongre Sergi Merkezi'nde yapıldı ve kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir mesajı oldu. Devlet Bahçeli gönderdiği mesajda terörsüz Türkiye mesajında şöyle dedi: oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil de gelecek nesilleri düşüneceğiz dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Efendim yağmur geliyor,

0: Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlayacak. İstanbul'da yarın yani salı günü ve çarşamba günü hava sıcaklığı 10 derece birden gerileyecek. Meteorolojik beklentiler böyle. Sağanak yağış da bekleniyor. Biraz serinlemeye ve hatta üşümeye hazırlanın. Bu arada tam da hastalık mevsimi. Sağlığınıza, afiyetinize de dikkat edin. Son raporu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Isparta, Adana, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kas çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 26, Edirne 31, Bursa 27, İzmir parçalı bulutlu 30, Denizli 32, Afyonkarahisar 26, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 30 derece, Isparta 29, Adana 33, Ankara parçalı bulutlu 27, Konya 26, Sivas 25, Bolu 23, Samsun aralıklı yağmurlu 25, Trabzon 24 derece, Malatya parçalı bulutlu 30, Kars 25, Van 24, Gaziantep 31, Mardin 30, Şanlıurfa açık 33 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 41, Bakü 28, Berlin 18, New York 22 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. Canım memleket diyorum size de bazıları hala inanmıyor. İnanın farklı bir ülke burası. Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan yaklaşık 3000 yıllık İvriz Kaya Anıtı yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük rağbet görüyor. Geç Hitit devrine ait olan dünyanın bilinen ilk ziraat anıtı olan İvriz Kaya bereketi simgeleyen kabartmalarıyla dikkat çekiyor. Milattan önce 8. asırda yapıldığı değerlendirilen bu abide Evliya Çelebi ve Katip Çelebi'nin eserlerinde de geçiyor. İvriz Köyü muhtarı Mustafa Tunca bölgenin özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırladığını söylüyor. İvriz'in yaz döneminde misafir ağırlama potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 3000 aracın bölgeye giriş çıkış yaptığı İvriz'i yaklaşık 12.000 kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor diyor. Dünyanın ilk ziraat abidesi bu sevgili dinleyiciler. Bilinen tabii. Ama bu memlekette tarihi eserin bitmediğinin de bir delili. Tarihi eserler bitmez, bizim tarafımızdan size evelallah aktarılır ama zaman bitti bugün de. Hepinize çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İlginizin devamını diliyoruz. Yarın sabah 7'de başkasına sakın randevu vermeyin. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum ve diyorum ki yarın gelmezseniz kurtlar kapar. Hoşça kalın.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her

0: faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfkart

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhaba değerli dinleyenler. Yeni haftanın bu ilk sabahında ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim ve program başladı. Hoş geldiniz.

sabahın bu dakikalarına yakışacak en güzel eserler. Sizlere güne iyi başlatacak şarkılar ve tabii ki türküler. Türkiye'nin en iyisi Radyo 7'de.

suyun öte yanından, Balkanlardan bir türkü daha gelsin. Bu sabahki repertuarım bir başka güzel. Vallahi hiç mütevazı olmayacağım. Yine güne Radyo 7 ile Erkan'la çok canlı ile başlamışım dedirteceğim sizlere.

0: Bugün 21 Eylül Pazartesi, yeni bir gün, yeni bir hafta. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, güzel olur inşallah. Ve şu an yolda olanlar, karayollarında seyir halindeyken sesimi duyanlar, sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız varacağınız yere ulaşmanız dileğiyle. O yolda olanlardan ikisi de benim mahallemin, çocukluğumun iki güzel ismi, Ebru ve Erbil. Selam size de.
1: Ben oyalanmam,

Evet, yolda olanlara az önce bir selam gönderdik. Bir de şu an mesaide olanlar, İşbaşı yapanlar, tüm emekçiler, Allah kolaylık versin. Esnafımız, ticaret yapanlar, hayırlı işler olsun, bereketli bir gün olsun sizlere de.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: www.radyo7.com.tr
3: Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
5: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
6: Umran Auto Ekspertiz.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Reklam.

0: gövde.
1: Nurettin Rençber sözü ve müziği kendisine ait olan o güzelim şarkısını seslendirdi. Hemen peşine aynı güzellikte bir eser bağlayacağım. Ela gözlerini sevdiğim Dilber.

Büyükçekmece'den Bilge Coşar, hayırlı sabahlar. Zorunuz kolay olsun. Amin cümlemizin. Günaydın Erkan Bey. Hayatımıza neşe katan tek program demiş. Kayseri'den Hayriye. Sıradaki eser tüm gönlü güzel dinleyenlere gelsin. Haydi gelsin. Bugün ara ara mesajlarınıza da yer vereceğim. Mesajlarınızı Radyo 7 Instagram hesabından bana iletebilirsiniz. Radyo 7'nin Instagram'daki kurumsal hesabına geldiğiniz takdirde Erkan'la Çok Canlı başladı diye paylaşılan bir fotoğraf göreceksiniz. Onun altına siz de yazabilirsiniz.

İlk saatimizin son eseri de çok güzel bir türkü olsun istedim. Ardından tarzımızı değiştireceğiz. Kocaeli İzmit'ten Uğur, Akşehir'den Sultan, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Balıkesir'den İsmihan ablam, seni çok seven ablan demiş. Sıradaki türkü Canım Eşim Armağan olsun.

Türküler, biraz şarkılar, en iyiler. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı. Türkülerden şimdi özgün müziğe bir geçiş yapalım. Harika bir eser geliyor.

Konya'dan Ayşe, yine güzel şarkılar ruhumuza iyi geliyor. Sıradaki eser Van'daki kızıma armağan olsun. O da şu anda sizi dinliyordur diyor. Selam olsun. Hayırlı sabahlar Gaziantep'ten Suat Çelik. Kahvem hazır, Radyo 7'yi keyifle dinliyorum. Keyfiniz daim olsun. Ankara'dan Ebru Caner. Sıradaki şarkı sevgili eşim Uğur'a gelsin. İzmir'den Nilüfer. Radyonuzu ve sizin programınızı yeni keşfettim. Harika eserler çalıyorsunuz. Artık bundan sonra ben de Radyo 7'deyim. Ne güzel. Aramıza hoş geldiniz siz de.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Expertise, Dino Bile.
9: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Hem de öyle bir yorumcuyla, öyle güzel bir şarkıyla devam ediyor ki. Müslüm Gürses ve Sende Kalmış.

İstanbul'dan Neşe, güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum tüm Radyo 7 dostlarına. Şarkılar yine harika, emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum Neşe. Günaydın Erkan Bey, Denizli'den Azize. 25 yıldır Radyo 7 dinliyorum, ne güzel. Balıkesir'den Baki, şükür kavuşturun abi. Hoş geldin.

Müslüm Gürses, ardından Mine Koşan. Hemen peşine de bir Orhan Gencebay yorumu gelecek. Müziğimizin tartışmasız usta yorumcuları bunlar. Radyo 7 ailesine selamlar diyen Manisa'dan Doğancan. Afyon Karahisar'dan Fatma Dursun, sabahınız hayır olsun Erkan Bey. Cam siliyorum, bir taraftan da kulağım sizde. Evet, haftanın bu ilk gününde ev temizliğine girişen tüm ev hanımlarına, mesaj gönderemeyen ama Radyo 7 ile güne başlayan tüm ev hanımlarına selam olsun. Size de kolay.

Günaydın, Manisa'dan Ali Ay, sıradaki şarkı eşim Hülya'ya gelsin. Afyon'dan Nur, sıradaki şarkı çok sevdiğim eşime gelsin diyor. İstanbul'dan Hacer, sıradaki şarkı size de geliyor.

0: Dinleyenler, çok çok kısa, bir dakikadan daha az reklam aramız var. Sonrasında tarzımızı değiştireceğiz ve türküler diyeceğiz ve Neşet Ertaş'la programı devam ettireceğim. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la, çok canlı
2: Erkan'la, çok canlı devam edecek.
3: Reklam.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Reklam.

0: beni.
1: İzmir Buca'dan Aykut, sıradaki şarkı tüm çalışma arkadaşlarıma gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın Aykut. İstanbul Bağcılar'dan dinliyoruz diyen Kasım, Ahmet ve Murat. Burdur'dan Yasemin, Kahramanmaraş'tan Şehriban. Sıradaki şarkı anneme gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah.

Günaydın, Konya'dan selamlar, saygılar. Celalettin yazıyor. Sıradaki şarkı tüm özel güvenlikçilere gelsin, gelsin. Ankara'dan Ümit Aslan, sıradaki şarkı eşime armağan olsun diyor. Öyle güzel bir eser ki, bağlamanın, sazın çalım lezzetine dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Eseri alayım başa ve radyonun sesine bir tık dokunun bakalım.

Samsun ilk adımdan Ercan, sıradaki eser iş arkadaşlarıma gelsin. İyi yayınlar Suriye'den Mustafa Deniz, eyvallah. Erkan Bey Kayseri'den Merve ben, sıradaki şarkı tüm sevenlerine gelsin. Sağ olasın. Çorum'dan Emine, eşimle kahvaltı yaparken dinliyoruz. Sofranız bereketli olsun. Denizli'den Fatma günaydın demiş. Size de gün aydın olsun, güzel bir gün olsun. Ve Denizli Acıpayam'dan Hasan, sana da selam olsun. Artık programı noktalayacağım. Son iki eser. İlki gelsin. Ben de vedamı yapayım. Hepinize hayırlı, huzurlu, keyifli bir pazartesi günü diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından adli ve mülki makamlara herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temasları kapsamında ABD'nin New York şehrine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin olası bir askeri hamlesine ilişkin sert uyarılarda bulundu. Muhibbi, yeni bir saldırı yaşanması halinde savunma stratejilerini değiştireceklerini ve savaşın coğrafyasını genişleteceklerini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere yönelik yürütülen adli soruşturma genişliyor. Düzenlenen son operasyon dalgasında 15 şüpheli daha emniyet güçlerince gözaltına alındı. İstanbul merkezli yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında adli safhaya geçildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 211 şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. TOKİ'nin borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim kampanyası yarın başlıyor. Hak sahiplerinin indirimden yararlanmak için 19 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunabileceği duyuruldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,80, avro 56,05, gram altın 6832, çeyrek altın 11.233 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.027 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

İnsan en çok da böyle inanmak istediği yerde aldanıyor galiba. Hani böyle güveniyorsun ama söylenen değil, söyleyen kişiye inanıyorsun. Sonra bir anlıyorsun ki mesele aldanmak değil, insanın içindeki güvenin eksilmesi, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Harika şarkılar sizlere bekliyor. Türkiye'nin alışkanlığında hoş geldiniz.

İnsan bir noktadan sonra ne sitem ediyor, ne hesap soruyor değil mi? Adını bile anmak istemiyor. Hani benim için üzülme diyor ya, üzülecek bir şey kalmadı demek gibi bir şey. Yani sen de yoluna bak, ben de yoluma bakayım. Hayat uzun. Ama aynı yerde bulunmayacağını söylüyor. Çok güçlü bir söz. Hani bunu söylerken de kendisi, karşı tarafı daha doğrusu, böyle teselli ediyor gibi görünüyor ama altında başka sebepler var. Ben kendi yükümü de taşırım. Sen vicdanını rahatlatmak için bana üzülme. Sen yoluna bak. Çok keyifli bir şarkıdır.

Çivi çiviyi söker derler ya, bazen öyle olmuyor, üstüne böyle bazen bir çivi daha çakılıyor, sonra da işte efendim gel çöz düğümü. İşte hayat da böyle, çözüm derken bir bakıyorsun ipin ucu yine başka yere kaçmış olabiliyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, Radyo 7'de alışkanlık yapmaya devam ediyor şarkılarımızda, biz de.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini beraber dinleyeceğiz. Güzel mesajlarınız da yayında olacak diye şöyle programın başında hatırlatayım. Hani böyle insanların dışarıdan gördüğüyle içeriden yaşadığımız zamanki durum vardı ya. Her zaman aynı olmayan bir durum tabii, hepimiz yaşıyoruz, böyle yüzümüzde bir gülümseme var. Her şey yolunda sanılıyor değil mi, soranlara da öyle diyoruz ama oysa böyle insanın kırgınlığı da oluyor, yorgunluğu da oluyor. Ne bileyim, bir de böyle herkese anlatmak istemediği tarafları da oluyor değil mi, kendimize sakladığımız. Belki de bu yüzden kimseyi sadece gördüğümüz haliyle değerlendirmemek gerekiyor. Böyle herkesin içinde dışarıda görünmeyen bir hikaye var şarkıdaki gibi.

0: olsun.
1: Tabii bir de o hayalin gerçek olması gerekiyor değil mi? Yani inşallah öyle olsun tabii. Hani böyle günün içinde önümüze ne çıkacağı belli olmuyor değil mi? Böyle bir haber alıyoruz, ne bileyim, o haber bizim modumuzu değiştirebiliyor. Gelen bir telefon bizim efendim bütün aklımızı dağıtabiliyor. Bir de şu var ki yayınlanan bir şarkı değil mi? Böyle alıp sizi bir yerlere götürebiliyor. Ama o güzel yerlere götürsün tabii. İşin en güzel tarafı da bu. Biz burada böyle hayatın bütün o karmaşasının arasında biraz da böyle nefes, ne bileyim işte biraz müzik, biraz da sohbet bırakmak istiyoruz Radyo 7 ailesi olarak. Türkiye'nin alışkanlığında bugün de sesimizin ulaştığı her yerde beraberiz. Nerelerde bizleri dinliyorsanız, yolda, işte, evde, direksiyon başında. Radyolarınızın sesi açık değil mi? Şöyle şarkıyı sizin için biraz daha başa aldım. Hadi bakalım dinleyelim.

0: Sevdalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin

0: de huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Umran Oto Eksperti.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Keyifli güzel şarkılar sizlerle. Şöyle uzun uzun efendim konuşmak için değil de hani buradayım desin yeter dedikleriniz var değil mi? Ama o telefon gelmeyince işte insan kendi içine dönüyor. Az önce dinlediğimiz şarkıda bunu söyledi zaten. Ara beni lütfen. Sonra kendimize dönünce ne oluyor? Sonra diyoruz ki farz et ki hani böyle. Efendim ben yalnızlığıma bağlıyım. Farz et ki ben yalanım. Aslında yaşanmış güzel gerçekler de var. Bunları da görmezden gelmemek lazım.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız Radyo 7'de. Şu anda kim nerede neyin telaşında merak ediyorum. Böyle İstanbul'un trafiğine karışanlar da vardır. Dükkanını açıp gününe devam edenler, direksiyon başında bizleri dinleyenler, hastanede nöbet tutanlar, okulunda olanlar, evinde işini gücünü toparlayanlar. Bizler buradayız. Müzikle, sohbetle, günün içinde ne varsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Üstelik mesafelerinde biliyorsunuz hükmü yok Radyo 7'de. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında mobil uygulamayla Radyo 7 sizlerle olmaya devam edecek.

Sizlerden gelen güzel mesajlar yayında olacak her zaman olduğu gibi. Radyo 7 WhatsApp üzerinden 0507-977-0101. An itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz, kimlerle bizi dinliyorsanız ya da dinletiyorsanız şöyle bir kare fotoğrafla bekliyorum. Ama isimli olsun lütfen mesajlarınız. Kimler gönderiyor, nerelerde dinliyor? İsimsiz olanları atlayacağım. O yüzden hiç kırılmak darılmak yok. Mesajımı okumadın demeyin. Mesajınızı okumuş oluyorum ama maalesef isim orada olmamış oluyor. Radyo 7 Instagram üzerinden de yine mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz benim fotoğrafımın altına. Yine aynı şekilde isimlerinizle ve bulunduğunuz yerlerle onları da belirtirseniz harika olur. Kalbim yaralı.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertizse Dino
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
9: Güzel bir yatsan.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temasları kapsamında ABD'nin New York kentine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi ve çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki stratejik hedeflere yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda lojistik merkezler, askeri depolar, limanlar ve Ukrayna ordusunca kullanılan gemilerin İHA'larla hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusunun yürürlükteki ateşkese karşın Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. Han Yunus kenti ile Bureiç ve Megazi mülteci kamplarındaki sivil çadırların hedef alındığı son saldırılarda 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz vatandaşlık edinmeleri ve nitelikli sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni verileri paylaştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle 1070 kişinin usulsüz şekilde vatandaşlık aldığının saptandığı ve suçla bağlantılı 30 şirkete kayyum atandığı açıklandı. İstanbul merkezli yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında adli süreç tırmandı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 211 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İzmir'de bir zayıflama merkezinin duş bölümünde gizli kamera bulunması üzerine adli makamlarca soruşturma başlatıldı. İşletme sahibi kamera vakasının adını lekelemeye yönelik bir marka suikastı olduğunu öne sürdü.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Giresun'un kıyı kesimleri dışında Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Bartın 28, Yozgat 24, Erzurum 25, Şanlıurfa 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk 8 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi. Türkiye 2015 ile 2025 arasında güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti.
4: Halkbank'ın

0: Sevdalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbni Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
5: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Umran Oto Expert.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
9: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.
10: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
11: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin en iyi radyosu burası, Radyo 7. Direkt böyle adıma göndermişler. Eda Özdemir hanımefendiden rica ediyorum. Buyurunuz. Çanakkale Biga'da İbrahim Yılmaz güneş paneli temizliği yapıyor. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Firdevs Yılmaz'a armağan ediyor. Hay hay gönderelim tabii. Bizleri dinliyorsa. Radyo 7 Eda Saatler programı. Buyurun okuyorum mesajınızı. Denizli'de severek bizleri dinliyorlar. Benden de şarkı rica etmişler. Şerife Bulut adına armağan etmek istiyoruz demiş. Duyuyorsa gönderdim.

Hemen şöyle bakalım kimler bizlerle beraber olmaya devam ediyor diye. Bir video gelmiş galiba. Mersin'de Derya Evren bizlere evinde dinlediğini söylemiş. Ama videonuzu açamıyorum, onu söyleyebilirim. Kırşehir Kaman'da Yusuf Yayla var. Şarküteri çalışanları ve eşi Hatice Hanım. Duyuyor musunuz? Unutma.

Oh maşallah maşallah, kornişonlar toplanıyor. Serap Hanım Sivas'ta eşine armağan ediyor. Sivas'taymış eşi. Kolaylıklar diliyorum. Turşular hazırlanıyor. Kışlıklar yapılıyor. Hadi bakalım, bereketli olsun. Allah yemeği de nasip etsin. Faruk Arda Konya'da bizlerle birlikte seyir halinde dinliyorlar. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Bu arada Faruk da benim çok bayağı çok oldu değil mi eskiden? Hem komşumuz, hem arkadaşımız, hem yoldaşımız, hem dostumuz, hem kardeşimiz Faruk. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Güzel bir sürpriz oldu benim için de, sağ ol.

Bana Sen Lazımsın Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. İşte böyle yıllar geçiyor, hayat herkesi başka yerlere savuruyor ama böyle güzel eski arkadaşlarınızı gördüğünüz zaman sizi bulup efendim şöyle bir ses vermeleri çok güzel. Böyle çocukluğun, gençliğin bir yerlerinden ses geliyor değil mi? Güzel sürprizler oluyor. Bana da böyle yayında güzel sürprizler oluyor. Mutlu oluyorum. Hele hiç beklemediğiniz anda da böyle geliyor, yüzümüzü güldürüyor, eksik olmasın. Az önce okumuş olduğum mesaj da öyleydi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız Radyo 7'de. Hatırlayalım, beni hatırla diyor. Güzeldir anılmak, hatırlanmak, iyi ki demek.

Saraf Para, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Mersin'de bizimle beraber olan Eda Sultan diye seslenmiş Tarsus'ta Cumali Bey var. Çalışırken dinliyor. Gördüm, kolaylıklar diliyorum size de. Hemen şöyle bakayım, bir fotoğraf daha var. Kahraman Kazan Güvenç Köyü'nde Ahmet Yaşar Öndağ salça yaparken dinliyor. Kolaylıklar diliyorum. Oh, güzel görünüyor.

Torum Osmancık'ta Nuriye Cebeci var. Benden şarkı isteyen en değerli kalbim Yağmur'um. Duyuyorsa tabii ki gelsin. Kayseri'de daimi dinliyorum sizi demiş. Çok da sessiz kalmayın canım. Kayseri'de Belsin'e gelsin. Selamlar gönderiyorlar, gelsin tabii.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Dün oynanan maçlarda Fenerbahçe Eyüpspor'u tarihi rekorla geçti. Vedat Muriç'in 4 gol attığı maç 8-0 sona erdi. Erzurumspor evinde ağırladığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe Rizespor'la 2-2 berabere kalarak birer puan paylaştı. Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Kara Kartal ligde Ahmetspor'a 2-2 mağlup oldu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.458 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.80, euro 56.06. Gram altın 6.817 lira, Brent petrolün varil fiyatı 101.89 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. İnegöl Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometreleri, Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreleri, İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Atiz.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz. Expertise,
3: Dino Bile. Reklam.
4: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bir daha gelmez geri. Önümüzde kaç kiraz mevsim var, kıymetini bilmek lazım. Böyle sevdiklerimizle yan yanayken özellikle, değil mi? Arzu Kemer Denizci, seni dinliyorum demiş. Ay Arzucuğum, canım benim. Abisi ve anneciği için şarkı rica ediyor. Sevgiler, selamlar Bursa'ya da.

Emine Hanım, Osmaniye'de cezaevinde Sinan Can varmış. Benden şarkı rica ediyor, duyuyor bizi. Avusturya'da Erhan Bey var. Erhan, gülümün doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı güzel yılları olsun o zaman. Emine Hanım çok sevdiği eşi için şarkı istiyor. O da Konya'da. Ta Hollanda'ya göndereceğiz. Osman Bey var orada. Isparta Yalvaç Bahtiyar Köyü'nde. Ruhumuzun ilacı Radyo 7 çalışanları demiş. Eksik olmasınlar. Şu

Hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

Sevmenin zamanı yok tabii ki. Sevmek çok kıymetli. O yüzden sevmenin zamanı yok. Kimler bizlerle beraber sevdiklerine sesleniyor? Onlara da bakacağız. Hemen şöyle Tuğba'cığımın mesajına bakayım. Kahveler gelmiş mi? Gelmiş. Vallahi gelmiş. Beni hiç şaşırtmıyor. Bu defa börek de var. Ay ay ay, ellerine emeğine sağlık. Muratcan Develioğlu var. Benden şarkı isteyen Konya'da bizlerle birlikte. Hay hay gelsin tabii.

0: Durmam.
1: Çok keyifli bir şarkı değil mi? Şöyle sözle girdi. Muharrem Bey'e armağan edeceğim. Kayseri Develi Gazi kasabasında sıradaki şarkıyı bekliyor. Hadi o zaman gelsin size.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
6: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
7: Sen neymişsin Shopperfly? Bye, bye, bye.
8: Reklam.
9: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin.

Bu fotoğraf kimden gelmiş? Hemen şöyle bakıyorum. Leyla Dursun çifti Sakarya. Yorgunluğumuzu alacak bir şarkı istiyoruz demişler. Fındıklar mı ayıklanıyor? Çiğdem Levent bizimle birlikte. Manisa Saruhanlı'da bamya temizlerken dinliyorum siz demiş. Bahriye ve Gülseren ve hasta müdüre, değil mi? Ona da bir şarkı rica ediyoruz der. Gönderelim. Ceyhan'da Eylül Akarsu var. Kahramanmaraş'ta eşi varmış, Halil Akarsu. Turgut Kaya bizimle birlikte. Yeni Hatay'a merhaba, sevgiler İstanbul'a, eksik olmasın.

Avusturya'da Nadir Bey var. Bütün sevenleri için şarkı isteyen Yozgat'ta Battal Mavi'de eşi Fatma Hanım için şarkı istiyor. Çorum Osmancık'ta Nuriye Cebeci var. Kalbinin sahibi Yağmur'una armağan etmiş. Duyuyorsa gönderelim tabii.

güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Edalı saatlerin sonuna geldik. Ama gün boyu Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en iyiler sizlerle olmaya devam edecek. Ben Eda Özdemir Gençtan. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Programın güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine gitti. Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. Daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı da genişletildi. Soruşturma kapsamında 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyayla borcun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Av yasağının kalkmasıyla birlikte denizlerde başlayan av sezonu İstanbul tezgahlarına büyük bir bereket getirdi. Hamsi, palamut ve istavritte yaşanan bolluk doğrudan fiyatlara yansırken balık vatandaş için hem sağlıklı hem de ekonomik seçeneklerden biri haline geldi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. Sahil yolu Yeşilyurt, Florya yönünde sol şeritte trafik kazası var, bir şerit trafiğe kapalı. D100 Cevizli Bağ Merter yönünde ise sağ şeritte araç arızası var, bölge yoğun, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik her iki istikamette akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk 8 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi. Türkiye 2015 ile 2025 arasında güneş ve rüzgardan toplam 442,2 terawatt saat elektrik üretti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Giresun'un kıyı kesimleri dışında Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Antalya 30, Bartın 28, Yozgat 24, Erzurum 25, Şanlıurfa 33 derece.
2: En güvenilir

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2. Wellcare, ilk olun.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
8: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Kıymetli dostlar, canlar, Radyo 7 severler, bendeniz Gölge, Gölgesizlerle programını dinleyenler, dinletenler. Programın daha ilk anonsunda diyorum ki, herkesin hayatı kendine göre bambaşka. Ne demek istiyorum? Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kiminin çok zor görürsün ama huzurludur. Kimi sana çok kolay gelir hayatı, lüks içinde ama çok huzursuzdur. Herkesin benim hayatım dediği zaman bu şarkıdaki gibi kahrettiğini düşünmemeliyiz. Kimi her sıkıntının Allah'tan geldiğini bilir ve Allah'tan gelenin ya bizzat güzel veya sonuçları itibariyle güzel olduğunu bildiği için her halükarda şükreder. Her halükarda şükreden adam eninde sonunda huzura erer.

Yani böyle diyen dinleyicilerimizin mi hayatını daha çekilir yapar mı benim programım? Sanmam. Sonuçta yayın süresince belki bir şeyleri unutturur, belki bir şeyleri hatırlatır. Ama program bittiğinde hayat bu. Aynen kaldığı yerden devam eder. Herkesin kendi algısına göre değişir mevzu. Ama yine de hani mutlu ol yeter diyor ya. Program boyunca mutlu olsan belki yeter. Belki biraz güç toplarsın, umut toplarsın. Hı? Yaralarını onarırsın belki. Kim bilir? Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Gölgedesin, güvendesin.

Ağlattın mı içinizden bazılarını? Ya da ne bileyim, gözleri inceden doldu mu gözyaşı? Geldi mi? Gözyaşı, ağlamak şifadır be. Hani işi bilenler derler ya, her şeyin ilacı tuzlusudur. Deniz, ter, gözyaşı.

Ya el insaf diyeceğim bir şey söyleyeceğim. Ya bunu normalde söylemesem de olur da. Ya dayanamayacağım, söyleyeceğim ya. Mesela şimdi bu şarkının bitimine 10 saniye kala girdim. Şarkı 4 dakikaydı. Ben ya da neyse 3,5 dakika. Son 10 saniyesinde girdim. Abi diyor, şarkının üstüne konuşma kardeşim ya. Bir işimiz var daha burada. Bir güvensene ya. Şimdi mevzu sadece müzik ise YouTube'u var, Spotify'ı var, O'yu var, Bu'yu var, var oğlu var ya. Çok şükür ki bizim dinleyicilerimizin %90'ı değil. %99'u diyor ki, ulan biz müziği her yerde dinleriz. Sen bize bir şeyler anlat. Çünkü zaten anlatılan şey eğer yüreğine işler, kafana yatar, ruhuna yakın gelirse o şarkıyı da güzelleştirir. Şarkıya da tat katar. Bir örnek vereyim. Mesela şimdi sıradaki şarkı Saygılarımla diyecek. Hadi üzerine söyleyeyim. Kızdırayım birilerini. Ya biz konu saygıysa bak söyleyeyim. Kimseyi kendinden fazla düşünmeyeceksin. Garip geliyor değil mi kulağa? Bencilce geliyor. Aynen uçakta hani derler ya. Maskeyi önce kendine tak sonra çocuğuna. Çünkü sen zarar görürsen çocuğuna kim yardım edecek? Zamanlama önemli. Önce kendin sonra herkes. Sana değer vermeyene değerini ispatlamaya, seni görmeyene kendini göstermeye niyetin olmayacak bu alemde. Değer verdiğin kadar değer görmüyorsan artık geri çekilmesini de bilmelisin. Kendine azıcık saygın varsa, zaten sen kendine saygı duymazsan başkası zor duyar.

Bir noktadan sonra bu hayat seni şaşırtmaz olur. Evet. Şaşırmazsın. O öyle mi demiş? Olabilir. Gitmek mi istemiş? Gidebilir. Öyle mi yapmış? Yapabilir. Yani senin olmaz zannettiğin ne varsa hepsi olabilir. Hatta o yapmaz dediklerin her şeyi yapabilir.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam.

0: Çekmekle bitmiyor be dünyanın zahmeti, uzun ömür için ferman neyme. Benim tek umudum Allah rahmeti, kullarından gelecek derman neyme. Talihimin rengi doğuştan siyah, felek şakağında soğuk bir silah. Cürmüm kadar yerim olsun eyvallah, güllerle çevrili harman neyime. Yıllar yılı dört duvardır yattığım, bataklıktır günden güne battığım. Çıkmazlarda umut diye tuttuğum küçücük dal olsun sarman neyime.
1: Tadım tuzum yok, üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

hayallerim efkarımın garkında. Kimse çektiğimin değil farkında. Arzularım acıların çarkında. Umut eğirecek kırman neyime? Mezarıma bir çam gölgesi yeter. Kayınlı gürgen doğurman neyime?

0: Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolumda, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: Sıradaki şarkı Güldür Yüzümü diyecek. Herkes biraz yüzü gülsün ister de bu şöyle olmamalı. Kimsenin ahının, gözyaşının ve acılarının karşılığında gelmemeli. Ya illaki insanlar menfaat bulurlar birçok şeyden. Ama menfaat böyle elde edilmemeli. Bu çünkü bir insanın sırtına yükleyeceği en ağır yüktür. Ya kazanacaksın illaki. Allah kazandırsın birçok konuda ama insanca. Kaybedeceksen de yani hani üzücüdür ama hepimiz iyi niyetimizden çok kaybettik bu hayatta. İyi insanlar genelde öyledir. Ya kaybedeceksek de böyle kaybedelim. Haklı olmanın asil bir duruşu vardır. Sevgili dostum. Göz yaşı üzerine kurulan bir gülümsemenin mutluluğun mutluluğa değişilmez bu. O asil duruş çok kıymetlidir.

0: güldürüyorsun ha.
1: Saygıdeğer Radyo 7 severler, bu hayatta hiçbir şey ama hiçbir şey kesin değildir. Hayatın kendisi de dahil. Peki bunu keşfetmek, bunu düşünmek, bunu sindirmek adama neyi fark ettirir? 1. Kibrin ne kadar beyhude bir şey olduğunu. Çekişmelerin ne kadar ahmakça olduğunu. Açgözlülüğün aptallığını. Ve kinin, kalbindeki kinin bir anlamı yoksa tutarsızlığını anlarsın.

şarkı ne diyor ya? Vallahi çok dinletmişimdir, dikkatimden kaçmış. Ne diyor ya bu şarkı? Nikahın kıyılıp evlendiğin gün unutursun diye korkuyorum. Ulan ne yapacaktı? Ben çalmam bir daha bunu. Hayır, bu benim nasıl gözümden kaçmış ya? Vallahi ne kimse söyledi ne kimse yazdı ha. Dinlerken tak. Böyle bak, bir de çok da tekrar ediyor zaten. Nasıl kaçmış bu benim gözümden ya? Ulan ne yapacaktı evlendikten sonra? Abi nasip nasip. Biri hayatına girebilir mi? Girebilir. Ama nikah dediğin şey olduğu andan itibaren o başkasının nasibiymiş demek gider, insan yoluna devam eder. Olması gereken budur. Adamlık bunu gerektirir yani. İnsanlık bunu gerektirir. İlginçmiş. Şimdi size bir soru soracağım. Siz bir düşünün. Sonra benim söyleyeceklerim olacak. Reklamlardan sonra. Bu sorduğum soruyla alakalı. Bugün sabah gözünü açtığından şu dakikaya kadar ne kadar şükrettin? Böyle düşünerek, hissederek herhangi bir şey için şükrettin mi? Veya birkaç şey için şükrettin mi? Bir düşün. Lütfen bir düşün. Dediğim gibi bu şarkı ve reklamların ardından benim söyleyeceğim birkaç şey var. Ayrılma.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. İnegöl Bozüyük yolunun 31 ila 34. kilometreleri, Van Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometreleri, İyidere Rize Pazar yolunun 0 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Ekspertizse Dynobil.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
6: Reklam.
7: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Havan'dayız.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Compen.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

sıradaki şarkı Küçüğüm diyecek, sözlerini çok sevdiğim, insanı böyle kendine getiren şarkılardan biridir. Ben öyle görüyorum. Şimdi bir şey demiştim reklamlardan ve şarkıdan önce. Bugün şükrettin mi? İnşallah şükretmişsindir, dolu dolu. Hem de bir şey değil, aklına gelen birçok şey için hissederek. Şimdi bak sevgili dostum, bugün nefes alıp verdin, değil mi, bu saate kadar? Solunum cihazı olmadan nefes alıp verdiysen, bir düşünsene ya. Kanın temizlendi. Ne bileyim işte, böbreklerin fonksiyonunu yerine getirdi, değil mi? Diyalize girmedin. Bunu düşündün mü? Ne bileyim, dün gece uyudun, yastığa başını koydun, uyudun, böyle güzelce uyudun ve uyandın. Uyumadan önce sakinleştirici aldın mı? Böyle bir hap yutarak mı uyudun? Hayırsa, bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hatırla. Ne bileyim, bazısı serumla besleniyor, ağız yoluyla beslenemiyor. Düşünsene, sen bugün normal yedin içtin mi şu vakte kadar? Ayaklar var, bacaklarım var, sağlıklı. Bir şeye dayanmadan, herhangi bir araç olmadan yürüyebildin mi? Bunun nasıl bir şey olduğunu hissettin mi yürürken? Düşünmelisin, hissetmelisin ve çok şükretmelisin.

0: küçüklük.
1: Sekonu?
0: Şimdi küçüğüm deyince algılarımız açıldı ya küçüklük büyüklük meselesine. Çok hayati bir şey söyleyeceğim. Hikmet ehli der ki, günahın senin gözünde ne kadar küçülürse Allah katında o kadar büyür. Günahın senin gözünde ne kadar büyürse Allah katında o kadar küçülür. Hatta kurban olduğum Mevlam yok ediverir. Siliverir. Hatta şunu hatırladım. Ayetti galiba. Bulurum hangi ayet hangi numara olduğunu. Siz büyük günahlardan kaçınırsanız Allah sizin küçük günahlarınızı örter, siler.

0: yani merak edip siz de bakmışsınızdır. Yani inşallah, öyle umuyorum. Ben hemen baktım. Nisa suresi 31. ayet. Eğer siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız. Allah Allah.
1: Hayırdırlar.
0: Allah Allah. Muhteşem değil mi ya? Vallahi. Rabbim bizi affetmek için, cennetine koymak için her şeyi yapmış, ama her şeyi. Biz de tam tersi olsun diye her şeyi yapıyoruz.

Hep söylüyorum ya, şu dünyada iyi bir insan olduğun için çok şey kaybedersin. Bu acı bir gerçek. Ama olsun. Her gece vicdan azabıyla uyumaktan iyidir. İnsan heybesini iyiliklerle, güzelliklerle, hayır dualarla doldurmalı. Şu üç günlük dünyada, şu ahir zamanda insan olmak dediğin budur.

0: Böyle introsu yok. Bize şöyle bir eşlik etsin şu fon. Evet, Kahramanmaraş'tan İbrahim. Almanya'dan Sevim. Cansu, bazı sesler kulağa, bazı sözler ise doğrudan gönlüne ulaşır. Sizi dinlerken kendimden bir parça buluyorum. Bazen unuttuğum bir duyguyu hatırlıyorum. Ama her defasında içimde tarifsiz bir sakinlik, manevi bir huzur kalıyor. İyi ki sesinizle, sözlerinizle gönlümüze dokunuyorsunuz demiş. Eyvallah. Ne mutlu, amacım da bu zaten. Isparta'dan Ümit, Güller Diyarı'ndan. Eskişehir'den Ramazan, Amasya'dan Yeliz Bütüner. Radyo 7'miz Türkiye'nin alışkanlığı diyoruz da bak işte her yerdeyiz. Çok teşekkürler. Almanya'dan Gülhan Kur'an, bu arada yeni kitabım 10 güne kadar çıkıyor ve ilk imzamız Almanya'da olacak. Stuttgart'ta kitap fuarında. Almanya'da duyanlardan gelebilecek olanları bekleriz.
1: Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin yoksa

Allah'ım bana sabır versin. Eleştirenler var. Ne kadar çok Allah diyorsun diye. Çok ciddiyim. Bir insan şu kısa dünya hayatında bir ton şeyi tekrar ediyor da, radyoda bir gölge Allah deyişini çok tekrar ettiğinde zoruna gidiyor. Vay vay vay. Bu çok tekrar etmeyle alakalı neden önemli olduğunu size bir örnekle söyleyeyim mi? Diyelim ki elinde bir kazan var ve içi çok pis, katran bağlamış. Elinde de tel var ve temizleyeceksin. Temizleyebilmenin yolu, olabildiğince aynı yeri çok telle bastıra bastıra, tekrar tekrar aynı yüzeye böyle vurarak, darbeleyerek temizlemektir. Sen şimdi kalbini, gönlünü çok mu temiz zannediyorsun? O kalbin içinde de katran bağlamış ne kirler var, ne pislikler var. Onların da temizliğinin yolu çokça Allah demek kardeşim. Tekrar iyidir. 5, 10, 100, 1000 gücün ne kadar yetiyorsa bir gün içinde. Elhamdülillah mı dersin, eyvallah mı dersin, estağfurullah mı dersin, de. Tekrarın ne kadar önemli olduğunu hatırlayarak da, her bir tekrarda kalbindeki, ruhundaki pisleri arındırdığını düşünerek de. Tekrarın ne demek olduğunu anlatabildim mi?

Değerli dinleyicimiz, bu çok tekrar nasıl hani arındırmaya bağladım ya, iyi temizlenmeye bağladım ya, bir nedeni daha var çok tekrarın. Yine örnek verelim. İçinizden biri bir takım tutuyor. Akşama kadar veya günlerce o tuttuğu takımı dilinden düşürmüyor. Ne bundan ne çevresine kendisi rahatsız oluyor mu? Niye? Sevdiği için. Dilinden düşürmemek diye bir deyim vardır bilirsiniz bizim toplumumuzda. Dilden düşmemek, dilinden düşürmemek. İnsan neyi gerçekten seviyorsa onun adını çok anar. Sen gün içinde sırf bu söylediğimden yola çıkarak neyi çok sevdiğini anlayabilirsin. Sevgili dostum. Ama çok tekrarın bir faydası daha var. Onu birazdan söyleyeyim.

Çok zikretmenin, tekrar tekrar zikretmenin faydalarından, benim neden böyle yaptığımdan bahsediyordum. İki neden saydım. Bir tane daha çok önemli bir neden var. Az evvel futbol takımı üzerinden örnek verdim. Futboldan örnek vermeye devam edeyim. Bırakın idmanı, hani idmanlı futbolcu o hafta sonu veya birkaç gün sonra çıkacağı maçta belli olur. İyi idman yemiş futbolcu. Ama bırak idmanı, daha sezon başı kampı diye adlandırılan kampa girmişle girmemişin bile arasında ciddi fark vardır. Bazı transferler geç gelir, o kampı yemez, çok belli olur kondisyonundan, eksikliğinden. Ne kadar idmanlıysan o kadar hazırsındır. Şimdi herkes ölürken, son nefesini verirken şöyle Allah deyip de çene kapamak için dua edip duruyor. Çok önemlidir ha. Allah sonumuzu hayretsin. Peki soruyorum kardeşim, sen ömür boyu Allah demediysen, dilin Allah demeye dönmediyse, yani tabiri caizse idmanlı değilsen, son nefeste veya kabirde dilin nasıl Allah diyecek? Ha, diyorsun ki tek kelime benim dilim döner. Ya dili döndüren Allah'tır. Sen onun adını anmadıysan sana o tek kelimeyi dedirtmez. Kilitlenir kalırsın.

Acaba diyorum şu an beni dinleyen sen de şöyle misin? Ben unutmayı beceremiyorum. Geçmişin izlerini, acılarını, uğradığım haksızlıkları öyle iki kahkaha arasına sıkıştırıp üzerlerini böyle anlık mutluluklarla örtemiyorum. Gizleyemiyorum. Ya da henüz o derinliğe kadar inip bana her şeyi unutturacak bir çözüm çıkmadı karşıma, bilemiyorum. Eksik bir şeyler var içimde. Yokluğunu hissediyorum. Şükrü dilime dolayıp sabrı da ömrüme, yine bildiğim en iyi şeyi yapıyorum, sabrediyorum. Ve hayırlısı olsun diyorum. Ne olacaksa hayırlısı olsun.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf

güzel söylemiş. İbrahim Tatlıses ne güzel söylemiş. Hadi ben de bir şey söyleyeyim. Belki siz de dersiniz ne güzel söyledin diye. Kim bilir. Bazen görürsün. Zulmeder birileri. Bir çiçeğe, bir böceğe. Halbuki dostum, şu kainatta canlı sadece insan değil ki. Hayvanat var, nebatat var. Hepsine saygı duyacaksın. Ve bence unutmayacaksın. Dünyada Allah-u Teala'nın yarattığı canlıları hor gören, bir gün canı gittiğinde yaradanın rahmetini zor görür.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
9: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ekspertise Dino Bile.
11: Reklam.
12: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
13: çok daha hızlı
12: ve geniş içeriğiyle
13: çok daha zengin.
12: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
14: Docomo'nun katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Şu an beni duyanlara, dinleyenlere sorsam, hatta kaydediyoruz, sonra videosunu yayınlıyoruz, İzleyenlere de sormuş olayım. En katı madde desem, dünyadaki en katı olan nedir desem, herkes kendince bir şey söyler. Hadi başka bir açıdan bakalım. Sizin söyledikleriniz doğrudur, ona bir ek yapalım. Belki de en katısı şu ikisi olabilir mi? Sevmekten vazgeçmiş bir kadının kalbi, güveni boşa çıkmış, güveni yıkılmış bir erkeğin kalbi. Bu ikisi en katısıdır diyebilir miyiz?

Valla başka türlü olduğuna şahit olmadım. Başka türlüsüne de inanmıyorum. Samimi sevgi varsa, muhabbet yürekten geliyorsa, yani menfaat odaklı değilse, o zaman tamam. Ama zorlamayla böyle olmaz. Bir takım alt niyetlerle ve art niyetlerle birliktelik olmaz. İstenmediğini anladın mı? Samimiyetsizliği gördün mü baba? İstenmediğin yerde, istenmediğin kalpte gölgeni bile bırakma.

0: tüm acı gerçeklere rağmen olumlu düşünmenin gücüne de ihtiyacım var ve evet, de ki ya da duy ki kötü günlerin geçtiğini gördün. Ya şu anda da bir kötü gün yaşıyor olabilirsin ama ne kötü günleri de geride bıraktın. Her şeyin aslında geçici olduğunu öğrendin. Yapamam dediklerin olmadan yaptın. Atlatamayacağını sandıklarını atlattın. Bitti dediğinde veya öyle zannettiğinde bir baktın yeniden başladın. Bu saatten sonra da gözünü korkutma. De ki Allah var, gam yok. Daha iyi olur. Ve her şeyin daha iyi olması her şeyin daha güzel olmasından değerlidir. Çünkü güzel olan her şey iyi değildir. Ama bir şey iyi ise her zaman güzeldir.
1: Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin? Yoksa

Rüzgar gibi geçti 3 saat dile kolay ve programımızın sonu geldi. Şöyle bakayım ne kadar vaktim var. Evet, çok az kalmış. Bugünün kapanış duası ne olsun? Allah bizi korusun ki ne arkadan konuşalım, insanların dedikodusunu yapalım, ne de bizim gıyabımızda insanlar istemediğimiz şekilde konuşsunlar, ne de birilerinin gıybet etmesine izin verelim. Rabbim bizi bu hastalıktan, bu tehlikeden korusun. Bu konuda bizim yardımcımız olsun. Amin. Sıra bana gelmediyse Radyo 7'mizde yine buluşacağız. O vakte kadar bana ulaşmak isterseniz tüm sosyal medya hesaplarım için tek adres: Talha Bora Öge. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi. Kıymetini bilip şu anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar dilerim. Bendeniz, gölgenizden

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,80, avro 56,07, gram altın 6848, çeyrek altın 11.265 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 13.306 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
1: teslim mutluluk. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle. Belcare'de yaşamayı
1: seveceğim. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
6: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
7: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.
5: Hangi

Sevginin yettiği her yere eyvallah diyoruz ama sevginin yetmediği yerlerde olabiliyor zaman zaman. İnsanların aklını durduruyor tabii o durum ama insanoğlu değişik. Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de aşkın yayın hali İbrolimizde ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yine beraberiz. Hoş geldiniz ve aşk ola.

yüreğim dedi Bilal Son Ses ve Derya Bedavacı. Bir de Sevinecek'le şöyle devam edelim. Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında aşkının yayın hali Ebruli'de. Sen de kalmış desin o da. O birilerinde kalan neler varmış şarkılardan öğreniyoruz. Yaşayarak da öğrendiğimiz çok var ama, değil mi?

kalpte kemik yok ama en çok kırılan yer maalesef orası. Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı. Dokunamazdın.

Beden ölür. Çürür. Cana bakın siz, cana, cana. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, dönsün dursun. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Haktan, hakikatten yana bakın siz.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Herkes.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak,
9: ekspertize, Dino Bile. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

başka ve daha eski yerden ve devam edelim efendim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde birbirinden güzel şarkılar. En bir sevdikleriniz, sevdiklerinizin de en bir sevdikleri. Tabii onlar da o. Olmazsa olmaz. Sevgili Can Bağları, sizi kaybetmekten korkan insanları sevin. Diğerleri bir şekilde gideceklerdir. Ama sizi kaybetmekten korkan kişi hem sizin için en güzelini düşünecek ve sevgisini en güzel şekilde ifade edecektir. Diğerlerinden hiç öyle şeyler beklemeyin. İnsanoğlundan hiçbir şey beklemeyin aynı zamanda.

Efendim devam edelim şöyle güzel güzel şarkılarla, sevdiklerimizle, bize iyi gelenlerle, ruhumuza iyi gelenlerle. Yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda? Bir dilde adam gibi sevemedikten sonra yüz dilde söylesen ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Aşk olan.

Bugün hasretli işleyen şarkılar daha fazla sanki. Öyle gibime geliyor, ne dersiniz? İmkanlar arttıkça değil de kalpler Allah'a yaklaştıkça huzur sanki daha yakın, daha kolay gibi geliyor bana. İmkanlar artsa da daha farklı şeyler muhakkak çıkacaktır. O yüzden huzur bulabilmek için Allah'a yaklaştır kalbini.

0: Radyo 7 Haber.
1: TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Dünyanın kalbi New York'ta atıyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantıları başlarken

0: Gözler hem küresel krizlere hem de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek temasına çevrildi. Tarladan ucuza alınan ürünleri fahiş fiyata satanlara yönelik operasyonların yankıları sürerken şimdi de kamu yemek ihalelerindeki çarpıcı iddialar gündemde. İddiaya göre organize hareket eden bazı şirketler yemek ihalelerinde maliyetleri yüksek göstererek son 2 yılda devleti milyarlarca lira zarara uğrattı. Sigorta işlemlerinde trafik kazası geçiren vatandaşlar üzerinden yaklaşık 16 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiği belirlendi. 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete baskın yapıldı. İş yerlerinde güvenlik kurallarını ihlal eden işverenleri ağır para cezaları bekliyor. 2026 yılı için idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. En düşük ceza 44 bin liraya yükseldi.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometreleri, Ermenek-Mut Yolu'nun 34-35. kilometreleri, Balıkesir-Dursun Bey Devlet Yolu'nun 62-68. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Kamu, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini istikrar, sorumluluk ve yeniden inşa ekseninde bir araya getirecek İstanbul Ticaret Kongresi 23-24 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
8: Reklam.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: dünyada.
1: Rabbim her daim her konuda yol gösterenimiz olsun. Tek o yol göstersin. Diğerlerinde garayip gurayip acayip işler dönebiliyor çünkü biliyorsunuz. Tek Rabbimiz yol göstersin bize. Sonucu her zaman için en hayırlı ve en güzeli olacaktır.

Kazan olur gurbet geceleri. Zordur gurbetteki hiçbir konuda, yani nasıl denir, kıyas getirmez. Sevgili can bağları, en büyük yanlışımız desen aklınıza neler gelir? Şöyle diyor: daha çok vaktimiz varmış gibi yaşamak en büyük yanlışımız.

Güzel bir Kamuran Akkor şarkısıydı. Zara yorumuyla dinledik. Tabii ki Kamuran Akkor'dan da dinleyeceğiz şimdi. Başladık bile dinlemeye. Kamuran Akkor'la devam edelim. Sevgili Can Bağları, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ve Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sağroğlu. Herkes ama herkes, herkes kalbinin renginde yaşarmış hayatı. Şöyle bir düşünün, o renkli yaşamlar kimlerde var? En çok da çocuklardadır, değil mi? Ve herkes kalbinin rengini bulaştırırmış etrafındakilere. Ve çocuklar da hep böylesine neşe dolu olurlar, hep enerjik olurlar ya. Şımarıklıktan bahsetmiyorum tabii ki. Çocuğa yakışır bir halde çocuk olması var ya, işte o güzelliği. O da o güzelliğini bulaştırıyor sizlere. Allah bağışlasın tüm şu an beni dinleyen, sevgili dinleyen.

Artık yoklamaya almaya başlayalım mı sevgili Can Bağları? Evet. Bakalım hangi illerde kimler bizlerle birlikte? Ben kendim önce başta söyleyeyim. 34 İstanbul burada. Bakalım başka hangi şehirler ve o şehirlerden kimler burada? Efendim. Hemen gözümü şöyle monitöre döndürüyorum. 0507 977 0101. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin. Yoklamamızı alalım ve yıldız elimizi belirleyelim.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım, bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: sevdim. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
10: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
11: Her güzele bir Mendus.
12: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
15: Güzel bir yatsan.
16: Expertise Dino Bile.
17: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
18: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop&Fly? Fly, fly, fly.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

her zaman olduğu gibi. Yağmur gibi yağmış, bereketli yani maşallah. 0507 977 0101'den yoklamayı almaya devam edeceğiz. Başlamadık ki devam edemeyeceğiz. Şimdi başlıyoruz, sonra devam edeceğiz efendim. Efendim şöyle bakıyorum. Selamlar Venher Hanım, 07 Antalya, Fatma Gül burada her zamanki gibi demiş. Harika. Güzel başladık. Bergama İzmir'den selam olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. İzmir'imize selamlar. 19 Çorum Vahap Akyol iyi yayınlar diliyor. 42 Konya'dan bir dinleyicimiz. 07 Antalya'dan Bülent. Tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. 06 Ankara'dan Niyazi hayırlı yayınlar diliyor. 38 Kayseri'den selamlar Sinan kardeşimize de. Selam olsun hem Kayseri'mize hem de Erciyes'imize selamlar.

devam edelim okumaya, yine şöyle yoklamaya almaya efendim. Radyo 7'mizde 06 Ankara'dan Özgür Çetintaş ailesinden Radyo 7 ailesine selam olsun. Allah'a emanet olun siz de efendim. Selamlar 06 Ankara'mıza, başkentimize. 36 Kars'tan selamlar. 38 Kayseri'den Fatma Selman selamlar. Alanya 07 demiş bir kardeşimiz. 35 İzmir ben demiş Fatma. İyi ki varsınız, bana yoldaş oldunuz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. 55 Samsun'dan ben demiş cadı uyuzumu armağan ediyorum. Aralarında bir şeydir herhalde, insan sevdiğini öyle demez değil mi?

Gönderin Sana İmera ve Dilara Toprak sizlerleydi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Biz yoklamayı almaya devam edelim. 06 Ankara'dan Yeliz selamlar. Ben Hanım selamlar. Yeliz Hanım selamlar. Ve bütün dinleyenlere gelsin demiş. Sevgiler. 19 Çorum burada demiş kardeşimiz. 42 Konya'dan Yılkan Yılkon Döküm. Hülya Başaran selamlar efendim.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Reklam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gitti. Türk evinde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisiyle karşılandı. Kendisini bekleyenlerle sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. 420 internet sitesine erişim engellendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 420 internet sitesine erişim engellendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları'nın imzaladığı protokolle 31 bin bahçe görevlisi göreve başlıyor. Riskli okullarda polis devriyesi artarken veli randevusu resmen zorunlu kılındı. İstanbul'da yarından itibaren şiddetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani su baskınları...

0: Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Şalay, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan milli takımının aday kadrosundan çıkarıldı. Premier Lig'de Manchester City, La Liga'da Barcelona, Bundesliga'da Borussia Dortmund, Serie A'da Roma, Lig 1'de Monaco puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere 2 hafta ara verilecek. İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %62 seviyesinde. Alibeyköy'de sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya geçişler akıcı. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray yönünde ise yine trafik yoğunluğu yaşanıyor.
1: Arvento yol

0: çok pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabahtan itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara'da, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da zamanla Batı Karadeniz'in batısında, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması bekleniyor. Yarın Ankara 26, İstanbul 22, İzmir ve Antalya 29, Sinop 25, Erzurum 21, Malatya 31, Siirt 32 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
5: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.337 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.81, euro 56.01. Gram altın 6.826 lira, Brent petrolün varil fiyatı 99.79 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Bir reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Compact.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

yorgunluk o kadar etkili bir şey ki, biz insanoğlu yoruluruz, biz robot değiliz değil mi? Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bazen robot gibi davranıyoruz, bazen robot gibi davranılıyor, o apa ayrı bir şey. Ama şöyle diyor Şemsi Tebrizi: yorgun kafanın ne düşüncesinde bereket ne de görüşünde isabet vardır diyor. Yani yorgunken karar almamak, yorgunken bir şeyleri yani yarıda kalacak, iyi olmayacak. O yüzden hani hep ben bir hikaye anlatırım bilirsiniz, baltayı bilemek diye. Tekneyi dinlendirmek gerekiyor, baltayı bilemek gerekiyor ki keskin kararlar.

şöyle yoklamayı almaya devam edelim. Bakalım hangi iller burada? 0507-977-0101'den 42 Konya, Ramazan Dayıbaşı selam olsun efendim. Kar Elmas Diyar, 67 Zonguldak'tan Barış Altuntaş'tan selam.

Güzel seslerden biri Filiz Karadeniz, Bağrına Taş Olurum'la devam ettik. Şimdi ise Ekrem Düzgünoğlu'yla ve İnci Mercan'la devam ediyoruz. Sevgili Can Bağları, şöyle hemen yoklamaya devam edelim. İngiltere'den Zeliha iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Zeliha'cığım. Konya'dan Fuat, sizi gerçekten çok zevkle dinliyorum demiş. Günüm ağırlıkla arabada geçtiği için sadece ve sadece sizi dinliyorum. Seçtiğiniz bütün şarkılar gerçekten çok güzel. Emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ne ala bizler için, ne güzel. Sizler için, çünkü burada yapılan her şey sizin için. 42 Konya'dan Raziye, sizi severek dinliyoruz demiş. Eşim İlhan'a armağan ediyorum. 33 Özlem Kılıçarslan burada. Selam olsun. 45 Manisa'dan Salihli'den Gönlüm 34. Selamlar.

hemen şöyle güzel bir düet daha dinleyelim efendim ve yine güzel mesajlarınızı okuyalım. Yoklamayı almaya devam edelim. 55 Şehri Uysal burada demiş. 55 Samsun'umuza selam olsun. Rotterdam'dan Emine selam olsun. Kütahya Tavşanlı Ayvalı Köyü'nden Bünyamin Uçmuş selam olsun efendim. Hayırlı yayınlar Ereğli burada demiş Abdurrahman. Konya Ereğli. Ereğli aklıma gelmedi, başka var mı? Vardır da şu an Konya geldi aklıma. 07 Antalya efendim selam olsun, Antalya'mız da burada. Yalova'dan Yasemin sevgiler, sizin büyük bir keyifle dinliyorum demiş. İyi ki varsınız, siz de efendim iyi ki varsınız.

olmaz artık, olmaz artık. Ve çok güzel bir düetti Müslüm Gürses ve Harika Avcı'yı dinledik. Şimdi ise Ferdi Tayfur'la devam. Bu kirli olan dünyada temiz kalmaya çalışanlara selam olsun demiş Almanya'dan Muhammed. Selamlar efendim. 10 numaralı şehrimiz Balıkesir'den Zekiye. Şarkıyı çok sevdiğim eşim Sadık için istiyorum. Saygılar sunarım, saygılar hürmetler bizden. 19 Çorum'dan Abdullah her zaman burada demiş. Ne güzel, süpersiniz. Ömriye 09 Aydın Almanya'dan selamlar. 54 Sakarya buradayım demiş Zuhal Sarıöz. Selam olsun Sakarya'mıza.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Kamu, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini istikrar, sorumluluk ve yeniden inşa ekseninde bir araya getirecek İstanbul Ticaret Kongresi 23-24 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: yapacaksın. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Reklam. Radyo 7.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

dileğim var, mutlu ol yeter. Ne güzel temenniler, ne güzel dilekler. Mutlu olsun herkes tabii ki ya. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin canı kanamasın, üzülmesin. Gözünden yaş gelmesin, kederlenmesin. Yani buna sebep olmayalım veya bunu dilemeyelim, istemeyelim. Hiçbir şekilde, değil mi sevgili can bağları? Devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Evet, Hamdiye'nin o güzel yorumuyla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Esmer.

0: şöyle bir güzel Türkiye geçelim istiyorum. Ne dersiniz? O da şöyle Hiray Zerduş, son günlerde özellikle değil mi? Birçok kişinin çok sevdiklerinden eserimiz başladı ama ben hemen şöyle birkaç tane mesaj daha okuyayım yine. 14 Bolu'dan sevgili Nazan burada demiş. 19 Çorum'dan Tırcı Fazlı burada. Selam olsun. Ve sevgiler 34'ten Sevil burada demiş ve hep burada olmaya lütfen devam edin.
1: Karadır kaşların ferman yazdırır.

Ve devam edelim güzel mesajlarınızla. Selamlar Denizli'den Ramazan Cem Yılmaz, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. İncil tadında program, ne güzel görünüyorlar. Afiyet olsun, ne güzel, ellerinize sağlık. 55 Samsun Çarşamba Selahattin Özçelik, tüm radyo 7 çalışanları ve dinleyenlerine selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar 59 Çorlu'dan Ertan, memleket 55 demiş. Hem 59 Çorlu'ya hem de 55 Samsun'a selamlar.

yine çok hızlı aktı sanki. Sizin sona gelmişiz. Şöyle bir baktım. Birkaç mesaj daha okuyabildiğim kadar okuyayım. Okuyamadığım birçok var. Hakkınızı helal edin. 77 Yalova Yasemin, sevgiler, sizi büyük bir keyifle dinliyorum. İyi ki varsınız demiş. Selam olsun Yalova'mıza. 46 Kahramanmaraş'tan Serdar Köklü, ucuz ilgi uğruna sadık birini kaybetmek pahalı bir hatadır demiş. Kesinlikle. Efendim, bugünlük de benden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Japan Dilek Noy'la zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
1: Reklam.

Akşamın ilk saatleri günün koşuşturmacısı biraz olsun geride kalırken hala işinin başında olanlar da var, evinde dinlemeye başlayanlar da. Herkesin günü başka geçti ama şimdi aynı şarkılarda buluşabiliriz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldiniz.

0: Rüyalar güzel bir yer. Gerçekte söyleyemediğimiz, ulaşamadığımız insanlarla orada buluşabiliyoruz. Bazen yıllardır görmediğimiz biri çıkıyor karşımıza. Uyandığımızda kısa bir süre gerçek mi rüya mı anlayamıyoruz. Evet, demek ki bazı insanlar hayatımızdan çıksa bile zihnimizde bir yerlerde yaşamaya devam ediyorlar. Program boyunca bugün sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Program boyunca sesli mesajlarınıza yer vereceğiz. WhatsApp hattımızdan bizlere sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

0: Hafta sonunuz nasıl geçti sevgili dinleyenler? İnşallah dinlenmişsinizdir. Yepyeni haftaya da güzel başlamışsınızdır. En güzel şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor Radyo 7'de. Cevdet Bağcı'nın bu güzel eserini tüm sağlık çalışanlarına, 112 çalışanlarına armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.
1: Bir gün

Eski şarkıların bir tarafı da şu, sadece melodi değil zamanı da geri getiriyorlar. Bir dönem bir insan, bil ki bir evin salonu birkaç nota yetiyor ne yazık ki. Hele uzun zamandır dinlememişseniz insan kendi geçmişine kısa bir ziyarette bulunmuş gibi oluyor. İşte o eski şarkılardan bir tanesi Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de Ferdi Tayfur bizlerle birlikte. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Sesli mesajlarınızı iletmek isterseniz WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometreleri, Ermenek Mut Yolu'nun 34-35. kilometreleri, Balıkesir Dursun Bey Devlet Yolu'nun 62-68. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Sesimiz çıksın da yaşadığımız belli olsun denilir. Öyle değil mi? Evet, WhatsApp'tan gelen sesli mesajlarınıza kulak verelim bakalım.
1: Ben İstanbul Eyüp Sultan'dan görme engelli Murat Yıldız sıradaki eseri benim gibi tüm engelli arkadaşlara armağan ediyor. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Murat Bey. Rabbim hayatınız boyunca kolaylıklar nasip eylesin.

Bazen insanın kendine söylediği en büyük söz bir daha aynı yere dönmemek oluyor. Ama hayatın garip tarafı şu. İnsan ne kadar karar verirse de kalbin kendi hesabı var. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir yanımız gitmek isterken bir yanımız hala geçmişe bakabiliyor.

0: Ben Bursa'dan Recep. Bütün kamyon ve tır şoförlerine bir şarkı istiyorum.
1: Hayırlı yolculuklar. Rabbim kazadan beladan korusun Recep Bey'i, sizi ve tüm şoförleri.

0: Bazen laftan anlamıyor, ne kadar anlatırsan anlat. Kalbim bildiğini yapıyor her zaman, belki de bu yüzden aşkın kesin bir tarifi yok. Herkes kendi yaşadığı kadarını biliyor. Kimine göre huzur, kimine göre heyecan, kimine göre de hayatın en büyük sınavı. Peki size göre aşkın tarifi nedir?
1: Burası Radyo 7.

Türkiye'nin alışkanlığı radyo izden vazgeçebilir misiniz? Geçemezsiniz değil mi? İnsan ailesinden, sevdiklerinden vazgeçebilir mi? Geçemez. En güzel şarkılarla hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de bendeniz Murat Çetin'le Kum Saati sizlerle birlikte oluyoruz. Evet, bu güzel eserimizi de tüm Mehmetçiklerimize, polislerimize armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

Kalp bazen gerçekten kendi kararını veriyor. Aklın başka bir şey söylüyor, kalbin bambaşka. Hele bir de sevmişsen bazı şeyleri mantıkla açıklamak ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu yüzden yıllardır söylenen şarkılar hala kendine bir dinleyici buluyor. Çünkü insanın duyguları pek değişmiyor.

0: Ben Şanlıurfa'dan Ali'yi, sıradaki esere biricik eşim, 10 yıllık hayat arkadaşım Eminem için istiyorum.
1: Ben Çorum'dan Esma, buradan eşim Remzi demek istiyorum. Onu çok seviyorum ve sıradaki şarkıyı onun için.
2: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507

Dardayım usta, dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Öyle yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

Metin Topkaya ben. Yavuz Bingöl'ün sesinden herhangi bir türküyü, başta Ormancılar ve Sarıkamışlılar olmak üzere, Radyo 7 dinleyen herkese armağan ediyorum.

0: Bazı şarkılar, türküler insanı sadece bir duyguya değil de bir hayat hikayesine götürüyor. Gençliğimiz nereye gitti diye düşündüğümüz anlarda oluyor, öyle değil mi? Yıllar hızla geçiyor. Dün çocuk olan bugün kendi çocuklarını büyütüyor. Bir zamanlar uzak görünen yıllar bir bakmışız geride kalmış.
1: Burası Radyo 7.
2: Hani benim sevincim nerede?

0: İnsan bazen kendi duygularının içinde tutuklu kalıyor, çıkmak istiyor ama bir yandan da o hikayenin güzel tarafından vazgeçemiyor. Sevdiğin biri hayatının merkezine oturduğunda ne oluyor? Dünya onun etrafında dönmeye başlıyor. Sonra hayat değişince yeniden kendi merkezini bulmanız gerekiyor. Allah kolaylıklar versin.
1: Ben Alanya'dan Ankaralı Cepsiz Mehmet. Sıradaki parçayı eşim Ayşegül, kızım Bilgehan, oğlum Mustafa, torunlarım Yavuz Selim ve Oğuz Salla, damadım Bahar için istiyorum.
2: Merhaba, ben Antalya'dan Gürsel. Sıradaki parça beni seven ve benim sevdiklerime gelsin.
3: Amerika Boston'dan Savaş. Sıradaki parçayı canım eşim, evlatlarım Emircan Taha'ya ve bütün radyoyu dinleyicilerine gelsin.

0: Ben Yalova'dan Mehmet. Sıradaki parçayı Gönül Bağım Her Şeyim Eşim Zeliha için istiyorum.
1: Gümüşhane Şiran'dan Ünsal, Cafer, Radyo 7'yi dinlemekteyiz. Gelecek
2: Kocaeli'den Rabia ve
3: Hafsa.
2: Sıradaki şarkı tüm anne kızlara gelsin.

0: Canınızın içini hiçbir zaman üzmeyin, olur mu?
1: Turgulu'dan İlknur, Canfer'ini yapan eşime ve elemanıma gelsin.
2: Cahide Sayrı, sıradaki şarkı oğlum Furkan, kızlarım Hatice, Burcu, eşim Muhammed, torunum Bengi'ye gelsin.
3: Sıradaki parçayı Suriye'de görev yapan asker eşime ve Aksaray'da okuyan canım kızıma hediye ediyorum.

Rabbim dosta düşmana karşı dimdik ayakta durmayı nasip eylesin her birimize. Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hepinize huzur dolu bir gece diliyorum. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yepyeni bir haftaya başladık ve haftanın tam başında pazartesi gecesinde yine Radyo 7'de buluştuk. Kaan'la Gece Ses Ver başlıyor. Gece yarısına kadar birlikteyiz. Harika şarkılar duyacaksınız.

0: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

0: aslında bir beddua değil, belki de karşı tarafa bir hediye. Bana yaşattığını yaşatmadan ölme ki. Hayatta bir şey öğren, ben de bunu sana öğretmiş olayım. Benim neler hissettiğimi, neler yaşadığımı sen de hisset, sen de yaşa. Bunu yaşamadan, bu tecrübeyi edinmeden bu hayattan ayrılma. Bu bir beddua değil, aslında bir armağan. Hayat devam ediyor, demiş ya yazar. Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracak neyim kalır? Keşkelerin yerini, hadi gelin neyselere bırakalım şimdi.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: gittin.
1: Çok sık duymuşuzdur, üzülme değmez, ağlama değmez. Tüm bunlara yazarın verdiği cevaba bakın. Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüldüğüm şey değmeyenlere yüreğimin değmiş olması. Onlara değmezse bize değsin. Onlar hak etmiyorsa biz hak ettik iyiliği, merhameti, anlayışı, sevgiyi. Çok sevdik, birini sevmekte kendi sevgimizi büyüttük, yücelttik. Faydası yine bize oldu, hiç merak etmeyin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yine yeni bir programda buluştuk. Allah şükürler olsun. Bu gece de hafta içi her gece olduğu gibi WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Her dinleyicimiz mesajını gönderebilir. Fakat zaman zaman yeniliyoruz, söylüyoruz, duyuruyoruz. Yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz. Bize daha önce hiç mesaj göndermemiş ya da ara sıra göndermiş ama mesajı görülmemiş olanlar, bizi yeni keşfedenler, sizler de özellikle yazın. Trabzon'dan Rize'ye yolculuk yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Sevdiğim adam Ali'ye güzel bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum. O da dinliyor ama size yazdığımı bilmiyor. Lütfen söyleyin, Sonay Ali'yi çok seviyor diye. Memnuniyetle, siz yeter ki birbirinizi sevin, sayın. Biz bu güzel şarkıları size armağan etmekten, bu mesajları okumaktan hiçbir zaman sıkılmayız, yorulmayız, merak etmeyin. Bu şarkı size gelsin.

Çoğu zaman fark etmeden yaptığımız bir şey var. Bizi seven, bize güvenen, bize yakın olan insanlara çok fazla dert anlatıyoruz. Onlar çünkü bizim iyi olmamızı önemsiyorlar, merak ediyorlar neler yaşadığımızı, neler hissettiğimizi. Biz de çok fazla düşünmeden ve çok sık belki de kalbimizden geçenleri anlatıyoruz. Ama böyle yapmamak lazım diye düşünüyorum. Yani bir dert anlatıyorsak 10 güzel şey anlatmalıyız. Çünkü çevremize biz ne sunarsak onlar da ona dönüşmeye, ona bürünmeye başlıyor. Biz güzellikler sunarsak, iyi şeylerden bahsedersek onların kalplerini yeşertiriz diye düşünüyorum. Aşkım.

Keyifler nasıl? Hafta sonunuz nasıl geçti? Bu haftaya nasıl başladınız? Havalar tam hastalık havası değil mi? Ne giyeceğimizi bilemiyoruz. Aman dikkat edin kendinize. Karabük'ten Emine, sizi severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim canım eşim Mustafa'ya armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler arkadaşlarımızla yolda dinliyoruz sizi. Bebeğim Yiğit, eşim Eren ve arkadaşımız Fatoş ve Emre için istiyorum sıradaki şarkıyı. Allah muhabbetimizi bozmasın, güzel yayınlar diliyorum. İyi ki Radyo 7 demişler, biz de iyi ki siz varsınız diyoruz. Canım annem Zeynep'in bugün doğum günü, onun doğum gününü kutluyorum. İyi ki hayatımdasın, iyi ki benim annemsin diyor dinleyicimiz. Biraz uzun bir mesaj. Manavgat'ta sizi dinleyen Mehmet abime de selamlarımı gönderiyorum diyor. Ecrin yazdığı mesajla biz de kutluyoruz doğum gününü. Musa Ünal'a eşi Rümeysa Ünal'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Memnuniyetle bu güzel şarkı size de gelsin. Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi? Çile.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Hayat bir yolculuk ve bu yolculukta çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bizim geç öğrendiklerimizi sevdiklerimize erken öğretmek de bir vazifemiz olmalı değil mi? Onlara bir katkı sağlayabilmek için. Hayat devam ediyor. Şu evrende kesin olarak değiştirebileceğimiz tek varlığın yine kendimiz olduğunu unutmamalıyız. Çünkü bir başkasından emin olamayız, düzeldi mi düzelmedi mi, kimsenin kalbini bilemeyiz. Ama biz istersek düzeltebiliriz kendimizi. Bu adam...

0: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Bana sorarsanız cebimizde onlarca anahtar varken erkenden pes edip o kapalı kapıdan ayrılmak doğru değil. Siz de tecrübe etmişsinizdir. Çoğu zaman anahtarlıktaki son anahtar açar kapıyı. Ama baktık o da mı açmıyor? Öyleyse o kapıda beklemenin de bir anlamı yok. Çünkü orada beklersek diğer kapıları görmemiz zorlaşacak. Ne diyor yazar? Allah bir kapıyı kapatırsa bir pencereyi açar. Antalya'dan Zeyno, eşim Efe için bir şarkı istiyorum diyor memnuniyetle. Eskişehir'den Oya Tekin, canım eşim Mehmet'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Eskişehir'den Mehmet, çok sevdiğim Ayşem'e armağan ediyorum diyor. Morali bozukmuş kardeşimizin, hiç üzülme Mehmetciğim. Allah'a dayan güven, her şey olacağına varır. Bazen karşı koyamadığımız akıntıya bırakmalıyız ki kendimizi, bakalım bizi nereye götürecek.

çoğu zaman boşuna endişeleniyoruz, farkında mısınız? Zaten bize ait olan nereye gidecek? İlla ki bizim bir parçamız geri dönecek yuvasına. Hani derler ya, çok klişedir, dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır diye. Doğru, güzel bir söz aslında bana sorarsanız. Tembellik yapalım, çaba sarf etmeyelim diye değil ama çok güzel bir söz var. Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Çaba sarf eden, sabreden, kaygılanmayan, emin olan insan sevdiklerine kavuşur.

Bu hayatta en zor işlerden biri bana sorarsanız nezaketle kırıp dökmeden kendinizi ifade edebilmeniz. Bazen nezaket kuralları gereği hiç anlaşamayacağımız insanlarla, hiç katlanamayacağımız sohbetleri çekmek zorunda kalıyoruz. Aynı kafada olmayan kişilerle sohbet etmek ruhumuza acı veren bir azap haline dönüşüyor. Ama aman büyüklük bizde kalsın, kibarla elden bırakmayalım diye katlanıyoruz çoğu zaman.

Bizi tanımayan düşmanlarımız genelde bizi vurmak istediklerinde hedefi şaşırır. Karavana atarlar, karavana derler. Ama dostumuz nereden vuracağını iyi bilir. O tam 12'den vurur isterse. O yüzden biriyle dostluğumuz bittiğinde, biriyle ilişkimiz bittiğinde onunla ilgili her ne varsa kaldırıp bir rafa koymak zorundayız. Ona zarar vermemek için bu insanlığın bir vazifesi diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Akhisar'dan yazıyor dinleyicimiz. İsmini yazmayı unutmuş, o yüzden mesajınızı okumamın hiçbir anlamı yok. Lütfen isminizi yazmayı unutmayın. Konya'dan yazıyorum canımdan çok sevdiğim sevgilim Samet Uyarer için Yıldız Tilbe'den bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Canım oğluma, hayatımızın ilk ayrılığına bırakmaya gidiyoruz okumaya. Hem çok hüzünlü hem de gurur verici bir an. Tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor Ali Semiha.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza devam ediyoruz ve tabii ki sizlerden gelen mesajlar. Bizi nerelerde dinliyorsunuz? Özellikle bunu da yazmanızı rica ediyorum. İstanbul'dan Emine Yücel, canım eşim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok özlediğimi de söyler misiniz demiş. Söyleriz. Malatya'dan Hüsnü iyi geceler diyor tüm dinleyenlerimize. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı şu saatte çalışan güvenlik görevlisi arkadaşlara ve sizlere gelsin. Antalya'dan Havva. İyi ki hatırlattın Havva. Güvenlik görevlisi kardeşlerimize, vazife başında olan polis, asker, jandarma, her kim varsa tüm emekçilerimize armağan ederim. Mustafa Kemal Paşa, Bursa'dan Recep. Uzun zamandır yazamıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm Demireli Köyü sakinlerine armağan ediyorum demiş. Biz de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren çiftçilerimize, emekçilerimize armağan edelim Güllü'nün bu harika şarkısını.

0: etmiş sana.
1: Bir düşünceye göre başımıza her ne geldiyse yalnız kalmayı beceremediğimiz için geldi. Yalnız kalabilenler, yalnız yaşayabilenler, hayattan tek başına keyif alabilenler gerçekten de çok güçlü insanlar bana göre. Çünkü hayatınıza birini katmak istediğinizde bu arkadaş olur, dost olur, eş olur. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz değil mi? İyi niyet gösteriyoruz, iyi niyetlerimiz suistimal ediliyor. Birini tanımak, anlamak da kolay değil. Bazı insanları yüzeysel olarak seviyorsunuz ama derinlere indiğinizde çok keskin fikir ayrılıkları olduğunu anlıyorsunuz. Zor yani bir insanla anlaşabilmek.

0: onlar.
1: Ne güzel değil mi bir insanın size böyle bir laf söylemesi? Canıma can kattın, iyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım ya da tanıdığım hiçbir insana benzemiyorsun. Çok değerli bir insansın. Bunlar insanı bağır eder, biliyor musunuz? Bunları esirgemeyelim çevremizden, tabii hak eden sevdiğimiz insanlardan. Ersin'in mesajıyla devam edelim. Sevdiğime armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Erzurum'dan Mahmut, geceniz hayır olsun. Sefa kardeşimle araçla turluyoruz. Tüm sevenlerimize bir şarkı armağan eder misiniz demiş memnuniyetle. Kolay gelsin, keyif alın gecenizden. Aileme ve dostlarıma armağan olsun sıradaki şarkı diyor Yusuf Buğra Gökmen. Ne güzel ismin varmış Yusuf kardeşim. Hayırlı nöbetler herkese. Bingöl Solhan'dan Ömer Faruk ben. Gece 12.08 nöbetim başlamak üzere. Yayınınıza eşlik ediyorum. Tüm emekçilere selamlar gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı bize armağan etmenizi rica ediyorum diyor. Etmez miyim? Tüm emekçilere gece çalışmak da çok zor. Hele sürekli gece çalışanlar varsa onların işi 10 kat daha zor.

güzel bir bahçemiz olsun istiyorsak yabani otları sulamaktan vazgeçmeliyiz. Sırf iyi bir insan olacağız diye, merhametli olacağız, sabırlı olacağız diye öyle insanlara katlanıyoruz ki susuyoruz, onlar kendilerini haklı zannediyorlar. Onların hatalarını, suçlarını yüzlerine vurmadığımız için bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara katlanmak zor. Onları hayatımızdan bir an önce tatlı tatlı uzaklaştırmamız lazım. Çünkü insanın hayatının kalitesini çevresindeki 3-5 insanın kalitesi belirliyor. Aslında o insanların ortalaması biz oluyoruz. Bazı

0: Kimi ağlıyor, kimi gülüyor.
1: Satsam mı yoksa kaçsam mı?
2: Hadi gelin şimdi WhatsApp mesajlarınızla devam edelim. Antalya'dan çok sevdiğim Seçkin'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Dinleyicimiz adını yazmayı unutmuş ama siz unutmayın, olur mu? Konya'dan Atiye, yıllardır dinlediğim Radyo 7'ye ilk kez yazıyorum. Çok güzel şeyler yazmışsınız, ben okumayayım bunları ama onur duydum. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarım hem de, çok teşekkür ediyorum. Meral Çakar, sıradaki şarkıyı yeğenim Nazlı'ya armağan ediyorum diyor. Bolu Gerede'den Münevver yazıyor, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Merhaba, ben Nesli, şu an yoldayım. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Kazasız, belasız, hayırlı ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar. Radyo 7 size yoldaş olmaya devam ediyor.

İnanın bana, iyilik yapmaktan asla yorulmuyorum. Ama aldatılmaktan o kadar yoruldum ki iyi niyetimin suistimal edilmesinden. İyilik yaptık diye bu görevi bize hangi hakla verdiklerini bilemiyoruz. Bu görevi bize verenler ve hep daha fazlasını isteyenler yordu. Bir de şu beni çok yordu değerli kardeşlerim. Birine harcadığınız emek o esnada yormuyor ama çabalarınızın boşa gittiğini görmek insanın yüreğine oturuyor. İşte o zaman çok yoruluyorum. Bir de enerjimizi kimler için harcadığımızı iyi bilelim. Bir taşı bin kere de havaya atsak uçmayı öğretemeyiz. Deve kuşuna uç demişler, ben deveyim demiş. O zaman koş demişler, ben kuşum demiş. Bazılarına hiçbir şey yaptıramazsınız. Samsun'dan Muharrem, eşim Bahar'la dinliyoruz. Rica etsem sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Bayrampaşa'dan Metin, insanlar dürüst olmaktan vazgeçmesinler. En fazla tek kalırlar. Sıradaki şarkı yalnızlara gelsin saygılar demiş. Metin, saygılar sevgiler benden kardeşim. Bahar.

tüm acılar tazeyken unutabilmek bana sorarsanız çok büyük bir erdem, çok büyük bir başarı. Ama tüm acılar unutulduktan sonra, tüm o ateş söndükten sonra unutmak aslında affetmek değil, duyguların sona ermesi. Yani artık içimizde besleyebileceğimiz bir olumsuz düşüncenin, kinin bile kalmaması. O zaman affetmek biraz daha kolay oluyor. Asıl mesele kor sıcakken affedebilmek. Gönlüm.

0: başka.
1: Bir yazar şöyle yazmış: evimizdeki saksı kırıldığında annem çok yazık oldu dedi. Testimiz kırıldığında babam ne kadar güzel bir testiydi dedi. Kalbim kırıldığında kimsecikler bir şey demedi. Böyleyiz gerçekten değil mi? Aslında en yakınımız, en sevdiklerimiz neler yaşıyor, kalplerinden neler geçiyor çoğu zaman bilmiyoruz. Belki onlar da bilmemizi istemiyor olabilir diye düşünüyorum. Denizli'den selamlar. Bu güzel şarkı Vardiya'dan çıkan tüm Mayer Tekstil çalışanlarına gelsin. Herkese iyi geceler, kazasız belasız yolculuklar demiş dinleyicimiz. Antalya'dan Aslı, sıradaki şarkıyı sizi dinlememe vesile olan komşum Kübra'ya armağan ediyorum. Kübra harikasın. Aslı ve Kübra için çalalım. Bu arada hatırlattın, bizi yeni keşfedenler, yeni dinlemeye başlayanlar ve sevenler varsa lütfen siz de bizi sevdiklerinize tavsiye edin, olur mu? Böylece daha büyük bir kitleye hitap edelim, sayımız çoğalsın. Deniz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Kaan'la Gece Ses Ver Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyor. Ve sizlerden gelen WhatsApp mesajları. Şanlıurfa'dan Volkan sıradaki şarkıyı Dünyalar Güzelim İnci'ye armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Çorum'dan Tırcı Fazlı hayırlı geceler. Sıradaki şarkı eşime ve çocuklarıma gelsin. Hayırlı geceler, gece yolculuğumuza eşlik ediyorsunuz. Sıradaki parçayı eşim Hazel'e armağan ediyorum. Sizi severek dinliyorum diyor Hakan Köse. Hayırlı yolculuklar dilerim. Mustafa Baran yazıyor. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Sanki radyo değil terapi merkezi insana huzur veriyor diyor dinleyicimiz. Amasya Sulu Ova'dan Adem Demir iyi ki varsın Radyo 7 demiş. Siz de iyi ki varsınız. Bu mesajlarla onur duyuyoruz. Sağ olun, var olun.
1: Yine

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101, 0507 977 0101.

0: varsa.
1: Bu harika şarkılarla pazartesi gecesini daha da renkli hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günün son saniyesine kadar. Alanya'dan Okan sıradaki şarkıyı Sude'ye armağan ediyor. Gaziantep'ten Ali sıradaki parçayı aileme ve Max Plastik çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Balıkesir'den Ercan Sinem Kaya için istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Ali Karakuş ben zor bir süreç yaşıyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan eşim Yaren'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum ve kızım Alya'yı demiş. Ali kardeşim Allah yardımcın olsun. Allah işini gönlünü kolaylaştırsın, ferahlatsın gönlünü. Konya Akşehir'den Naim sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim anneme ve babama gelsin diyor. Antalya'dan Mustafa'ya çok selam söylüyoruz, onu çok seviyoruz diyor Bahar. Mustafa Kemal Paşa'dan Bursa'dan Emin, eşim Mehtap'la birlikte her gece sizi dinliyoruz. Bize de güzel bir şarkı armağan etmenizi rica ederiz demiş. Siz istersiniz de ben çalmaz mıyım? En güzellerini çalarım hem de. Mesela bu Orhan Gencebay şarkısı gibi. Siz...

Son mesajlarımızı da okuyalım. Bayburt'tan selamlar Üstad Çay Bahçem'de. Son ses sizleri dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misiniz? Tüm Bayburt halkına ve Alatra Park ailesine gelsin diyor Alperen Özdemir. Çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. Sağ ol, eksik olma. Tüm esnafımızı da selamlayalım bu vesileyle. Antalya'dan Umut, eşimle birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşime, çocuğuma ve aileme gelsin diyor. İskenderun'da askerlik yapan oğlu Mustafa'ya ve devrelerine armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Askerlerimizi biz de selamlayalım. Ufuk Bursa'dan yazıyorum. Sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misin diyor. Etmez miyim Ufukcuğum, hiç merak etme. Konya'da sizi dinleyen Muhammed ve Aytu için bir şarkı çalmanızı istiyorum diyor bir diğer dinleyicimiz. Manisa'da sizi dinleyen eşim Ferhat Yıldız'a bir şarkı çalabilir misiniz? Mersin Toroslar'dan Fatih, sıradaki parça bana ve Toroslar Anıt'ta bulunan iş arkadaşım Plancı Ahmet'e gelsin demiş. Kolay gelsin bu saatlerde bize hizmet veren tüm esnafımıza sevgiler saygılarla. Amasya'dan Rukiye ise tüm sevdalı yüreklere gelsin çalacağınız şarkı diyor. Radyo 7 ile yollar kısalıyor diyor. Amerika'dan bize yazıyor Emine. Çok teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar.

Her gece olduğu gibi bu gecede programdan, yayından büyük keyif aldım. Derler ya, keyif aldığınız bir iş yaparsanız hayat boyunca çalışmamış olursunuz diye tam da benim işimi tarif ediyorlar. Bu gecelik bu kadar. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle yine burada buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hem

Saygıdeğer dostlar, burası Radyo 7. Talha, Bora, Öge ben, namı diğer Gölge derler. Huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Allah'ım sadrımı genişletsin ki iyi nefes alabileyim. İyi nefes alınca ne olacak? Rahat nefes alınca ne olacak? Beyin daha iyi çalışır ve daha rahat konuşursun. O nedenle bak, sadrımı genişletsin, işimi bana kolaylaştırsın. Şu dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde, yurt dışında, yeni eski kim varsa dinleyen, küçük büyük,

herkese tesir etsin. Şu an neredesiniz, kimlesiniz, ne alemdesiniz bilmiyorum. Belki yalnız, belki dostlarınızla, belki kalabalıklar içinde yalnız. Belki çok üzgün, belki çok mutlu, belki ne halde olduğunu bilmiyorsun. Bazen öyledir. Acayip bir halin olur böyle, tarif edemezsin. Her ne haldeysen, ben 2 saat yayındayım. Eğer bulunduğun hale güzellik anlamında katkımız olursa ne mutlu. Tavsiyem, radyonuzun sesini şöyle biraz daha açın. Ortamlar müsaitse Türkiye radyolarının en değerli radyosunda, Radyo 7'de inşallah bu değere layık bir programda Gölgesizlerle programındasınız. Duyan duymayana bir zahmet haber ver.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Konuşmak öyle önemli bir mesele ki, ne zaman, nerede, nasıl, kime karşı? Bazısı ne zaman konuşacağını çok iyi bilir. Anla ki o insan eğitimlidir. Ve konuşmak kadar dinlemek de önemlidir. Bazısı dinlemeyi çok iyi bilir. Anla ki o insan ahlaklıdır. Ve evet, konuşanın dinlenmesi kadar sözünü kesmemek de önemlidir. Bunu da gerçekten nezaketli insanlar becerir. Bir de konuşulan her şeye veya herkese inanmamak vardır. Bu da zeki insanların işidir.

Ya bazen bir dörtlük görüyorum. Diyorum ki ya sayfalarca söze bedel. Diyor ki çatısız binaya çul mu serilir? Selam vermeyene el mi verilir? Kedi bile çıktığı kapıyı bilir. Bir insan nankörse ne fayda gelir?

0: Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum, seninleyim.
1: Bak şarkılarda çoğunlukla geçmişteki bir takım güzel anılara, hatıralara özlem var. Yani şöyle bir durumu var insanoğlunun. Katılır mısınız bilmem. Yaşarken mutluluğun farkında değil. Ne kadar mutlu olduğunun farkında değil. Hatta mutlu mu değil mi onu bile bilmiyor. Üzerinden zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Aa diyor, lan ne kadar mutluymuşum ben. Meğer o gün yaşadığım bir huzur haliymiş. Ve genelde böyle farkında olmuyoruz. Ve belki farkında olmadığımız için hakkıyla şükretmiyoruz.

0: hatırladın mı?
1: Hani diyor ya hatırladın mı diye bazı şarkılar var. Bizim insanımız onları unutmuyor, unutmaz. O unutulmazlardan birkaçını dinleteceğim arka arkaya. Fakat yine de asıl hatırlamamız gereken şu ki biraz zaman geçince sen de ben de her şeyi unutacağız. Biraz daha zaman geçecek, bu sefer her şey bizi unutacak. Her şey ya, zamanla hepsi unutulacak. Her şey geçecek dostum. Zaman böyledir. Yıkar geçer. Tabii. Bir gün seni tanıyan, bilen son insan öldüğünde şu alemde, düşünsene sen hiç doğmamış gibi olacaksın. Ve şöyle bir dünya için birbirimizi yiyoruz.

İnsanda silinmeyen izlerini bırakır alışkanlıklar. Ve alışkanlıklar zannettiğimizden çok ama çok daha önemlidir. Şöyle ki, mesela insanlar geleceklerine karar verdiklerini düşünürler. Halbuki alışkanlıklarına karar verirler. Alışkanlıkları geleceklerine karar verir. Gel bugün benim bu söylediğimi iyice düşün.

0: bize has.
1: Buluşuruz biraz.
0: Ya bir yanım diyor ki bizim topraklarda sanki son yıllarda daha çok ama hadi ben öyle demeyeyim, bizim millete has demeyeyim, insana has kötü bir huydan bahsedeyim. Ama şöyle, şimdi insanlara iyi niyet göster, merhamet göster, fakat sonuçlarına da hazırlıklı ol. İnsan çiğ süt emmiş. Mesela hiç kimseye yaranı gösterme. Çünkü çoğunun tabiri caizse avcu tuz dolu.
2: Ayakta kal yüreğim, tutun yıkılma sakın.

bazı kurallar vardır. Bir yerde yazılı görmezsin ama kuraldır. İşte onlardan biri. Sen bir edepsizi, edepsiz birini bir yerlerde mütevazı görebilirsin, öyle görünebilir. Ama gerçekten mütevazı birini edepsiz görmezsin.

Sevgili dostlar, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bu sosyal medya hesaplarından bana ulaşabiliyorsunuz, mesajlarınızı iletebiliyorsunuz, hepsini okuyorum. Talha Bora Üge yazdığınızda ulaşıyor. Kutlu isminde bir dinleyicimiz İstanbul'dan. Abi demiş, sen bizim halimizden anlayansın. Ne kadar güzel bir cümle. Çok teşekkür ederim. Bana kardeşimizin bu mesajı şunu hatırlattı. Şimdi diyelim ki aynı kandansın, aynı mekandansın. Aslında insanları birleştiren bu değildir. Tam da kardeşimizin söylediği gibi, insanları dost kılan onların halleridir, halden anlayışlarıdır. Zaten hani büyükler derler, hal halin yoldaşıdır. Haldaş olan yoldaş olur.

sağlam duvara, sır gerçek dosta. Böyle olmazsa sırtın yara, halinde rüsva olur.

gönül ehli diyor ki, senden başka neyim varsa yok sayarım. Bana senden gayrısını boş sayarım. Adını andığım her anı hoş sayarım. Ne gelirse ya Rab senden gelsin. Boynuma borç sayarım.

Bazen derim ya, bir cümle, bir dörtlük, ben saatlerce anlatsam o cümlelerin, o satırların yerini dolduramam. Bak, aynen şunun gibi. Dünya bir imtihandır dostum, felek insanı elekten geçirir. Kimi arlanır, gül olur. Kimi harlanır, kül olur.

Ve maalesef güzel başlayıp da sonunu getiremeyen ne çok insan var. Sonunu getirememenin birçok nedeni var. Ve belki de en büyük nedenlerden biri hırs. İki tarafta veya iki taraftan herhangi birinde abi hırs varsa, herhangi bir konuda hırs, geçmiş olsun. Hani büyükler ve işi bilenler derler ya, ben o sözü çok severim. Hırs sebebi hasarettir derler. Hasar, zarar namına ne geliyorsa başımıza hırslarımız yüzünden geliyor. Allah korusun.

Bu şarkıyı Müslüm Gürses ile sevmiştik. Onunla tanımıştık. O zaman bir Müslüm Gürses dinletirim ben. Fakat bu şimdi dinleteceğim harikulade şarkının önüne ne diyelim? Ne diyelim canlar? İnsan bu hayatta kafasına neyi takarsa onu çoğaltıyor. Sevgiyi çoğaltmak lazım, net olmak lazım. Gerekirse çok insan kaybedeceksin ama asla insanlığını kaybetmemek lazım. Bu şarkıdaki gibi birilerinin seni küskün duruma getirmesine izin vermemek lazım.

Allah rahmet eylesin. Yine ben duymadım ki Azer Bülbül'ün birine zararı olmuş olsun. Yani kamera önünde de hep böyle boynu bükük. Hep böyle insanlara saygılı, hürmetli. Ben öyle bildim, öyle tanıdım Azer Bülbül. Allah rahmet eylesin. Kendine has bir tarzı vardı, yanık bir tarzı vardı. Ve çok açık söyleyeyim, bir eseri sizin gibi başkası söyleyemiyorsa siz özel bir sanatçısınız demektir. Bunu kimlerde görüyoruz? Abiciğim, Orhan Gencebay'ın birileri sesini taklit edebilir. Ama onun sesinin verdiği ruhu taklit edemez. Müslüm Gürses verdi Tayfur, bak. Onun söylediğini bir başkası onlar gibi söyleyemez. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş türkülerini herkesten dinliyoruz. Ama Neşet Ertaş gibi mi? Benzetmeye çalışır belki. Ama asla bir Neşet Ertaş olamaz. Asla. Ya da kolay da olunmuyor zaten öyle özel adamlar. Tabii.

ya da bir başka deyişle bir başkasının hayallerini, umudunu, hayatını hiçe sayanın böyle hayatını hiçe sayan biri bulunur. Biri çıkar. Ne diyoruz buna? İlahi adalet. Er ya da geç tecelli eder. Niye? Zaman aşımı yok ki.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Sevgili dostlar, evet, programımızın sonu geldi. Bugünlük. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, malumunuz Radyo 7'de günde 2 program yapıyorum. Yine buluşacağız. O vakte kadar sosyal medya hesaplarıma ulaşmak istersen YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Kıvayi, hepsinde Talha Bora Öge, yani adımı yazarsan ulaşırsın. Ki bence ulaş, bir bak. Evet, duayla başladık, duayla bitirelim. Aslında hepimiz bir taraftan şöyle dua etmeliyiz. Allah'ım, ola ki senden uzaklaşırsam, ki uzaklaştırma, koru, uzaklaşırsam da hayırlı bir dönüşle yine sana döneyim ya Rabbi. Amin. Peki, dün gitti, yarın daha gelmedi, elimizde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı hepimize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik eyvallah.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.